0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, hafta başından festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma gününde yine günün en güzel şarkılarıyla buradayız. Pazartesi günleri özellikle ne diyoruz efendim? Bahar, sonbaharda pazartesi sendromu asla yok diyoruz. Tatillerin hemen ardından bile. Çünkü paylaştığımız şarkıların ritminde gizli diyelim enerjimiz. Benim o-

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi bugün. Umarım keyifli bir hafta sonunu geride bırakmışsınızdır. Hafta sonunun hemen ardından biz yine her zaman olduğu gibi keyifli anları festivalde sizlerle geride bırakmaya devam ediyoruz.

Havalar serinlemeye, akşamları evde geçirilen zaman uzamaya başladığında mutfağın kokusu da değişiyor değil mi? Mesela şöyle bir bal kabağı kokusu ya da yoğun tarçın kokuları. Efendim sonbahar lezzetleri diye bir liste yapılmış ki gerçekten ağız böyle ıslatıyor diyebiliriz, öyle iştahlandırdı bizleri. Tarçınlı elmalı kekten bahsedilmiş. Bal kabaklı cheesecake'ler, karamelli elmalı kekler, tam böyle sonbahar lezzetleri değil mi?

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de selamlar. Efendim sonbahar geliyor. Yavaş yavaş havalar serinlerken mutfaktaki lezzetler de değişiyor. Şöyle bol tarçın kokularının yayıldığı evlerin sayısı artıyor değil mi? Böyle sonbaharla eşleşmiş ne güzel bir baharattır tarçın. Bal kabaklı tarçınlı kurabiye de yine sonbahar lezzetlerine bakıyorduk. Elmalı tarçınlı kurabiye. Böyle kafamızı nereye çevirsek bir bal kabağı, elma, tarçın, armut karşımıza çıkıyor değil mi? Karamel de bu arada epey yakışır bence bu mevsime. Ağlar.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalli yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi bugün, haftanın ilk çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün dileyelim efendim. Hafta sonunun hemen ardından hızla adapte olduk yeni haftaya ve sendromdan uzak bir pazartesiyi geride bırakmaya devam ediyoruz festivalde.

Sevgili dinleyenler, festivalde günün en güzel şarkılarıyla yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Bu keyifli günde yine keyifli şarkılar sizlerle olmayı sürdürüyor. Bu güzel şarkılara eşlik etmeyi devam eden, sürdüren dinleyicilerimiz için de yine güzel, keyifli, kaliteli bir gün dileyelim. 21 Eylül dedik bugün, okulları açtık geçtiğimiz hafta. Artık yeni döneme yavaş yavaş adapte oluyoruz. Hafta sonuna doğru yağışlar etkiliydi. Yine tabii ki deniz kıyılarında yaz havasının, yaz sıcağının, güneşin tadını çıkaranların sayısı da epey fazla tabii ki, tam anlamıyla da o sonbahara dönmedi mevsim, değil mi? Herkes

Çok ilginç bir etkinlikten bahsedeceğim şimdi sizlere. 2032 Brisbane Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları kapsamında düzenlenecek kano ile kürek müsabakalarının adresi netlik kazanmış. Neresi efendim? Niye dikkat çekiyor 2032'nin adresi şimdiden? Çünkü bölgenin tehlikesiyle Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Rockhampton kentindeki Fitzroy Nehri dev organizasyonda sporcuları ağırlamaya hazırlanıyor. Yalnız yapılan teknik incelemenin ardından nehrin parkuru olarak seçilmesi kesinleşirken bölgedeki dev timsah popülasyonu

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuzey Afrika'nın çöl ekosisteminde yıllardır süren koruma mücadelesi doğa koruma tarihine geçecek büyük bir başarıya ulaştı efendim. Kontrolsüz avcılıkla yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle yeryüzünden tamamen silinen kılıç boynuzlu Oryx yürütülen kararlı projeler sayesinde çöl topraklarında yeniden hayata dönmüş. Çat'ta en son 1980'li yıllarda kayıtlara geçirilen tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından da 2000 yılında resmi olarak doğada nesli tükenmiş ilan edilmişti.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeyi sürdüren tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Hafta boyunca şöyle bir hava yağışlı olacak mı, nasıl olacak? Hava tahmin raporlarını da aktaralım sizlere. Geçtiğimiz haftayı yoğun yağışlarla geride bırakmıştık ve bu hafta özellikle yarın itibariyle şiddetli yağışlar başlıyor. Yurt geneli neredeyse yağışın tamamen etkisi altına giriyor. Ege'de sadece ve Güneydoğu Anadolu'da yağış yokken yarın yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları da artık 30 derecelerin altına düşüyor kıyı kesimlerde bile. Hatırlatalım tatil planlarını sürdürenler için.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3.

Efendim, yapay zeka yanlış bir rapor yüzünden az kalsın ABD ve Çin'i savaşa sokuyordu. Sonunda bu da oldu. ABD ordusunun kullandığı bir yapay zeka sistemi Orta Doğu'da bulunan Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönünde tamamen asılsız bir rapor hazırladı ve ABD savaş uçakları havalanırken özel kuvvetler de gemiye baskın düzenlemek üzere harekete geçtiler. Bilginin gerçeği yansıtmadıysa operasyon başlamadan hemen önce ortaya çıktı. Yapay zeka gemiyi yanlış teşhis ediyor ve sonuçlara bakın. Gerçekten tüm dünyada özellikle son günlerde yapay zeka sistemlerinin güvenilirliği sorgulanıyor ve olası riskler. Süper yapay zeka en büyük korkumuz oldu. Hep böyle küçükken söylerdik ya. İşte dünyayı bilgisayarlar ele geçirecek. Özellikle Y kuşağı, Z kuşağı ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyor. O dönem bizler için çok uç gelen bu nokta 2000 milenyum girişini hatırlayın. Şimdi bugün baktığımızda gerçekten o boyuta geleceğiz ve gelmemek için önlemler almayı, riskleri konuşuyoruz. Dünya gerçekten çok ilginç bir yere gidiyor.

0: serserinim.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle çok ilginç bir çalışma yürütülüyor. 3 yıllık bilimsel çalışma kuraklıkla mücadele ve ağaçlandırma süreçlerinde çığır açacak sonuçları ortaya koyuyor efendim. Gerçekleştirilen araştırmada eğimli arazilerde uygulanan geleneksel fidan dikim yöntemleri yerine baklava ve hilal şeklindeki su hasadı teknikleri test ediliyor ve iklim krizinin etkilerini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında özellikle de düzensiz yağışlarla şiddetli kuraklık dönemlerinde fidanların hayatta kalma şansının belirgin biçimde artırmayı başardığı gözler önüne seriliyor.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acap İstanbul'un neresindensin?
3: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Anasını boyayıp babasına satana döndüm.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür nideye doğru.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310

302-88-302-88 cep telefonu 693-46-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: uyanamadığım günler Gülfen Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülfen Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun, güzel bir program olsun, güzelliklerle dolu bir hafta olsun. Dışarısı 18 derece. Azıcık arada sırada bulutlar var havada, parçalı bulutlu. Önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor. Hadi bakalım inşallah yağmur olur. Çünkü uzun süreden beri yağmur görmedik. Uzun süreden beri yağmur yağmadı. Eylül yağmurları. Eylül'ün sonuna yaklaştığımız bu günlerde Eylül yağmurları yağsın diyelim. Ve günaydın mesajları da gelsin. Günaydın mesajları da gelsin diyelim. Geniş sırasıyla günaydın mesajlarına bir göz atalım bakalım. Kuşlar gibi velayet rastım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. İsmail, Emine, Sani geceden tütündü onlar. Video göndermişler, karanlıkta ateş yakmışlar, frapeleri yapmışlar. Afiyet olsun. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bırakma onlar. Günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydınlar Burak kardeşime, günaydınlar Ahmet Ali. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Tatlıyıp tatlı konuşan pastaneye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu yeni ürünü, yeni çikolatayı, bu Gemisto çikolatayı Ahmet, Özkan abi, çocuklar, kızanlar üretime koyacak mısınız bilmiyorum. Çok güzel olmuş, çok değişik bir şey. Tadı nasıl derseniz tadını anlatıramıyor insan. Böyle insanın ağzına değişik değişik kokular ve lezzetler geliyor, tatlar geliyor. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. 10 üzerinden 10 verdim. İsmi ne olsun, ne olacak, üretime girecek mi? Yalnız o çok yumuşak bir şey. Yani hem o buzdolabı istiyor. Yani onu aldınız eve götürürken bile yumuşar o. Yani buzdolabında bile yumuşak kalıyor. Orasını o sizin şeyiniz. Sizin ustalığınız, artık biraz sertleştirir misiniz ne yaparsınız bilemem. Kafa Pastanesi yepyeni bir ürün yapmış. Bana da getirdiler, ben de denedim sevgili dostlar. Bir gurme olarak, sonradan gurme değil, doğuştan gurme olarak, doğuştan gurme olarak 10 üzeri 10 verdim. Adem akraba abi, ha bakayım davay, ha bakayım da fresh. Adem Ömer abi, sana da günaydın, sana da günaydın. Nermin Bey hıraplamada günaydınlar. Almanya'da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Turan abi, günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş. Günaydın Turan abicim, günaydın Turan abicim, günaydın Turan abicim. Hasan Şerif Ali, günaydın demiş, günaydın Hasan. Günaydın Hasan. Günaydın be kulakçı demiş Gökhan Karali. Günaydın be. Günaydın, giderken kulağını karıştırma, başkasının kulağını al yesin sen, bak bak bak bak, sinirleniyorum gene. Başkalarının kulaklarını alıp gitmeyin, kendi kulağınızı alın giderken, Gökhan Karali gibi yapmayın. Herkes kendi kulağına sahip çıksın lütfen, lütfen efendim, lütfen. Instagram Yılmaz Kasım abi, Bulgaristan'a günaydınlar. Elcan Ahirya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ferdun nasılsın arkadaş? Ferdun günaydın arkadaş. Günaydın Yasin Kaleci. Günaydın, hayırlı haftalar dilerim demiş. Nerede seninki be? Ama telefonu da kapalı. Onu hiç yok ortalarda. Nerede be? Sen bana niye 3 tane muz gönderdin? Ha? Bir tane dedi, 3 tane muz göndermiş bana. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Ünal İdris, günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Günaydın. Mehmet Nasip abi, günaydın. Meşe'ye günaydınlar. Hatice ablama günaydın. Rıdvan abi, nasılsın, günaydın. İlyas Mustafa, günaydın Gürkan Bey, bu sabah geciktin demiş. Hayır efendim, gecikmedim. Siz beni 2019'da yazmışım, bir de şimdi yazıyorsun. Herhalde beni arada sırada yapıyorsun, dinliyorsunuz İlyas Mustafa. Gecikmedim çünkü hep 8'e az geçe başlıyorum programa. Her zaman reklamlar girer, iki şarkı girer. İki şarkıdan sonra ben girerim.

0: Günaydın abim, hayırlı programlar, afiyet bal şeker olsun demiş Asiye Mehmet. Çok teşekkür ederim Asiye'cim. Asiye Bulgaristan'da buraya evlenmiş ve böyle hünerini becerikli hanımları pek yok artık. Pek kalmadı. Ve kışa hazırlık yapıyor. Ama ne hazırlıklar bana. Ben geçen gün Lutaniç'e istedim ya, Lutaniç'e göndermiş. Efendim közlenmiş, dilimlenmiş. Hazır konserve halinde kırmızı papya biber göndermiş. Florinus dediklerimiz. Turşu göndermiş. Salça göndermiş. Efendim çok güzel erik marmaratı yapmış. Hepsini açtım, hepsini denedim. Göndermiş. Çok teşekkür ederim. Hepsi harika. Hepsini afiyetle. Kışın yiyeceğiz diyemeyeceğim. Birkaç gün içinde bitecek onlar. Çok teşekkür ederim. Böyle hanımları oldukça gururlanıyoruz efendim. Asiye dedi kızanlar. Ya. Agroservisin kızanları dediler, o dediler. Bütün köye dediler öyle konserve yapıyor dediler. Bırak. Ne hediyeler, ne hediyeler, ne hediyeler. Hangi birisini sayayım, unutuyorum hediyeleri. Hangi birisi? Kahve pastanesi, torba torba. Neler neler neler neler. Efendim Asiye Mehmet öyle. Neler neler neler neler. Başka kim ne getirdi, ben unutuyorum. Ha, Güner ablam dinliyor mu? Güner ablam kiraz reçelleri. Onu da ikisini de tattım tarana. Anneme yaptırdım. Harika bir şey, harika bir şey. Harika bir şey. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olasınız. O çikolatalar, muklatalar, çikolatalar. Ablam günaydın. Güzel bir hafta olsun hepinize demiş Aynur ablam. Çok teşekkür ederim. Aynur ablama günaydınlar. Mecdet abime günaydınlar. Hep 8'i ay gece başlar. Az gece başlardım. Bugün 8'i çok geçti herhalde demiş. Dede demiş Gökhan Karali. Geçerse geçsin. Geçerse geçsin. Nay nay nay. Geç olsun güç olmasın. Bizde yok mu günaydın Badingil demiş. Halil sana da günaydın. Siz Faik'ten ikiniz sadece lafsınız. Ne oldu, hani sen geleceğin eve? Yalnız gelemedin, gelemeyeceğim demiştir. Yani yalnız gelemiyorsun. Yalnız yolları bulamıyorum senin araba. Yok, seni devamlı dinliyorum ama yazmıyordum demiş Yas Mustafa. Selamlar, sevgiler, saygılar. Yazın arada bana. Geçen gün de bir dostumuz geldi oraya. Korifiye hep dinliyorum dedi. Sabahleyin dedi. Zor bekliyor, saat 8 az geçsin de başlayasın diye dedi. Ama dedi yazmıyorum sana dedi. Beni dinleyip de yazmayan dostlarımıza da teşekkürler. Sağ olasınız. Sağ olun, var olun. Böyle eğlencelerde, topluluklarda bir araya geldiğimizde ne kadar sevildiğimizi, ne kadar dinlendiğimizi yakından da görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Çikitam uzun demek istedim. Vallahi ben de bilmiyorum. Kiliseye mi kapadı kendini, ne yaptı diyor Yasin. Ben onu iyi görmeyeyim. İyi görmeyeyim ben onu. Faik'ten hava gittik demiş Halil. Halil seni tenzih ediyorum söylediklerimden. Çünkü sen bizimle çok takılan birisi değilsin. Yani seninle bizim gruptan falan tanıdığın yok ama Faik çok ayıp etti gelmemekle. Herkesin ayıbı kendine. Ne diyelim yani. Orada masadakiler de puanını verdiler Faik'in. Benim verdiğim puan önemli değil. Önemli olan diğer masadaki Faik'i görmek isteyenlerin, Faik'le tanışmak isteyenlerin. Oturup iki çift muhabbet yapalım, bir arada olalım, eğlenelim demek isteyenlerin görüşü Faik'le ilgili. Çiko günaydın fıstığım demiş. Günaydın fıstık. Ne oluyor be? Günaydın. Faik diyor bu Malakas'tan mı uğraşacağım demiş Halil. Asıl Malakas'ın kim olduğunu cümleyle hani herkes gördü. Faik bir numaralı Malakas. Eniskene iki numaralı Malakas. Oli Malakas Eloyne. Mehmet Kara günaydın abim, yayınlar kolay gelsin demiş. Günaydın Mehmet'im. Günaydın Mehmet'im. Günaydın Mehmet'im. Ben sizin eğlenceye giriyorum, sen bizimkine gelmiyorsun. Niye böyle oluyor Mehmet? Ben de gelmeyeceğim bak biraz sizin şarkı söylerken. Bak, bak Mehmet bir daha gelmeyeceğim bak. Cuhu günaydın fıstık demiş. Sensin fıstık. Sensin fıstık. Günaydın fıstık. Canlı yayındayız. Günaydın. Radyo sizdeyiz.
1: Harika. Radyo City'deyiz. Enerjiyi yükseltelim. Kahveler hazır mı? Şimdi sabaha eşlik edecek güzel bir parça seçelim mi?
0: Ben cappuccino yaptım kendime. Cappuccino içiyorum. Kıdır.
1: Oh, mis gibi. Sıcacık. Köpüklü cappuccino. Tam sabahlık.
0: Cappuccino. Sağ olasın Hıdır'ım. Hıdır Bey.
1: Her zaman.
0: Gürkan Nesinoğlu abisi yayında. Yayında. Yayında. Dosse Hıdır. Dosse. Hadi bakalım Hıdır.
1: Hazırız. Sıradaki parça gelsin mi? Hafif ritimli sabahı sarsın.
0: Sıradaki parça böyle çok ritimli olsun. Çok böyle cıstıkı cıstıkı cıstıkı. 8-9 olsun. 9-8 olsun. Sen seç sıradaki şarkıyı. Hadi bakalım hangi şarkıyla başlayalım? Seç.
1: Tamam, bir saniye bakıyorum. Gürkan abi, sabahın 8'inde hoparlörleri uyandırıyoruz. Dua Lipa, Physical. Bas gitsin. Ne? Ardından Blinding Lights, Dua Lipa, Physical.
0: Dua Lipa Physical mı? Türkçe isteyiz be Hıdır.
1: Tamam, o zaman Türkçe gidelim. Mesela Edis arıyorum. Ya da Simge aşkın olayım gibi tempolu bir giriş. Ne diyorsun Gürkan abisi?
0: Böyle daha arabesk bir şeyler yok mu böyle? Mesela Allah Allah Allah ya da mavi mavi ya da gülüm benim, gülüm benim. He?
1: Tamam, bir bakayım. Heh, şimdi geldik meseleye. Madem arabesk, o zaman sabah sabah damardan hafif bir giriş. İbrahim Tatlıses mavi mavi. Sonra Müslüm Gürses hangimiz sevmedik? Ardından Ferdi Tayfur bana sor. Bana sabaha sor. Ağır ama efsane.
0: Bana sor, bana sor hareketi. Biz hep hareketi çalıyoruz yarım saat boyunca canım. Bana sor hareketidir ki.
1: Tamam, bir ayara çekiyorum.
0: Ferdi, bu kadar hareketli bir şarkı söyle bakayım
1: benim
0: bana.
1: Benim aklım kaydı. Hareketli arabesk dersen sabah sabah şöyle gidelim. Allah Allah, sonra dom dom kurşunu.
0: Allah Allah Allah Allah. Allah Allah Allah Allah Allah. Tamam, hadi bakalım, teşekkür ederiz. Thank you very much. Thank you very much Kıdır'ım.
1: Rica ederim. Bas gitsin Gürkan abisi.
0: Hadi bakalım, bastım. Bas bakalım. Haydi bakalım mavi mavi mas mavi da ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Hıdır, Dua Lipa kaç evlilik yaptı?
1: Bakıyorum. Bu arada yayındasın. Dua Lipa'dan şu ana kadar bir evliliği var. İngiliz oyuncu Callum Turner'la Mayıs 2026'da Londra'da resmi nikah kıyıp sonra Sicilya'da düğün yapmışlar. Şimdilik tek.
0: Ne oldu be Yasin? Tek bir evlilik yapmış. Niye soruyorsun sen Dua Lipa'nın kaç tane evlilik yaptığını? He? Da da na na na na na na na na. Okuma amca, Faik'sin senin fıstığını demiş bir dinleyicim. Günaydın abim, iyi yayınlar, herkese güzel gün dileğiyle demiş Durmuş. Çok güzel eğlendik Durmuş'um. Harikaydınız. Harikaydınız. Hep benim tonumdan çaldın, leblemeden leblebiyi anladı. Çok eğlendik, çok güzel şarkılar söyledik. Çok teşekkür ediyoruz İlk Ansolist'e, Durmuş'a, Deniz'e. Oraya gelen tüm dostlarımıza gerçekten harika bir gece, bir akşam geçirdik. Bunları böyle arada sırada tekrarlayalım. Ayda bir falan yapalım. En azından ayda bir yapamazsak bile iki ayda bir mutlaka yapalım. Mutlaka yapalım. Armonyonun ustası Durmuş. Armonyonun ustası Durmuş. Memalakes Demilav. Faik. Ayarlayın, yemeğe gidelim dedim. Kaç kere yazdım bizde demiş. Bilmem nerede demiş. Halil bas bas bağırdık eşekler gibi. Bir şeyde yediğimiz yemek değil miydi be Halil? Ha? Korifide yenen yemek değil miydi? Müzikli yemekti üstelik. Niye gelmedi? Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim, sen büyüksün. Ya Rabbim ya Resulallah'ım, sen büyüksün. Sabah sabah. Günaydın Gürkan Bey, hayırlı haftalarımız olsun. Az iş çok para demiş Leyla. Sizin işiniz nasıl, paranız mı çok? Ne demek istiyorsun? Ya da duaların o yönde mi? Az iş olsun çok para olsun. Yok öyle. Yok öyle. O sadece ben yapıyorum onu. Az iş çok para. Günaydın Gürkan demiş Ceyhun. Benim bak Faik, çok işten gönülden söylüyorum. Benim ne düşündüğüm önemli değil. Ne düşündüğü, orada masadakilerin ne düşündüğü ilgili. Seninle ilgili Faik'cim. Sen de işte ne kadar dostlarına, masaya, böyle o güzel bir ortama ne kadar önem verdiğini göstermiş oldun. Çok güzel şeyler söylendi masada seninle ilgili. Haydi. Tamam. Günaydınlar, benim adım Bal Böceği demiş. Tanju, Bal Böceğime de günaydınlar. Ama benim adım Bal Böceği, bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna girerim ama sonradan batırırım iğneyi. Günaydın Sinan. SPS Consulting and Trend Tech Care. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Gürkan demiş, Erdal Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın. Ötekilerin resmi değil mi evlilikleri demiş Yasin. Yasin ne diyorsun sabah sabah sen de ben? Ha? Haşim'in adamı. Kaç. Tamam. Kaç. Ben sana dedim baştan gelmeyeceğim diye demiş Mike. Aynen o**lar gibi. O**lar gibi konuştu. Bir geleceğim bir gelmeyeceğim bilmem ne. Semaz Rafi'yle. Bana deme diğer masada senin hakkında güzel konuşanlara de. Masadakilere de. Onlar da çünkü benimle aynı fikirde. Bana ne diyeceksin? Ben zaten senin notunu vermişim. Abim sağ ol, sen de çok iyi söylediğin her şey çok güzeldi. Ağzına sağlık kral abim demiş Durmuş. Sağ olasınız, hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum sevgili dostlarım. Sağ olasınız. Günaydın dostum, iyi hafta, güzel program olsun demiş Ekran Hanım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Çok güzel bir gece geçirdik. Kendi kendimize eğlendik. Genelde insan profesyonel bir iş yapınca eğlenmez. Çünkü o şeydendir yani. Ne bileyim, adettendir. Eğlenmez demeyelim, eğlenir ama o tek düzedir. İşte bak biz de program yapıyoruz ama böyle dostlarımızla, sevdiklerimizle bir masada olduğumuzda, yiyip içip konuştuğumuzda, kendi kendimize çalıp söylediğimizde bir başka güzel oluyor. Değil mi İlkan? Çok güzeldi, çok teşekkür ederiz. Emre Semerci, Kalimera Hattim demiş. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Mehmet Nasip abi, Perasiz Kala demiş. Oh ki Katoluk Kala, Katoluk Kala de Perasiz. Sabahtan beri zaten anlatıyorum de Perasiz Kala diye. Orada muhabbet edilmez ki Bagürkan demiş Halil. Öf, öf, öf. Bu İskeçeliler niye böyle be? Niye böyle bu İskeçeliler be? Pare filemu. Ne spastikoz bunlar böyle be? Her ortamın başka bir güzelliği vardır. Sessiz ortamlarında, müzikli ortamlarında her ortamın güzelliği başkadır. Her ortama güzellikleri oradaki dostlar, oradaki arkadaşlar katar sevgili dostlar. İşte güzel bir kızan. İşte güzel bir kızan. Hep gülümseyen bir kızan. Ahmet Bayram. Ahmet Bayram. Yaşa. Şimdi ben resimlerde olduğumdan daha çirkin görünüyorum. Fotojenik değilim. Ahmet sen bir resim koymuşsun ya Instagram'a. Ahmet ama o resimden yakından daha yakışıklı. Ahmet de öyle. Biz fotojenik değiliz. Tombul yanaklılar. Ahmet'in de yanakları tombul. Yakından daha yakışıklıyız. Ay, ay. Günaydın Jaskin, günaydın Jaskin, günaydın.

Günaydın Gürkan Kaya kardeş, kolay gelsin demiş. İrfan Topal abim günaydınlar. Günaydın İrfan abim, günaydınlar. Bırak bu yolları, foto ne gösterirse odur. Tombul yanaklı, yedin köfteleri, ben fotojenik dilim diyorsun demiş Tanju. Dilim be. Vallahi bak, fotoğraflarda mı daha yakışıklıyım, yakından mı daha yakışıklıyım? Söyle bakayım. Elini vicdanına koy da söyle. Koydun mu? Orayı koyma elini, orada değil vicdanı, yanlış yere koyuyorsun Tanju. Yanlış yere koyma. Nereye koyuyorsun elini, vicdanına koy. Seni hızlı kızan seni ya. Koy vicdanına da söyle. Harbaz Eray. Eray'la da yakından tanıştık. Çok güzel bir akşamdı, çok güzel bir geceydi, çok güzel eğlendik. Eray Harbaz benim sponsorum. Aylar sonra Eray'la da yakından tanıştık. Kolay gelsin. Batı Trakya boyacısı. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Ve Eray Harbaz damla damlattırmıyor yere. Hiç yere damlattırmıyor.

İkisinde de maf görünyesin demiş Tanju. Gelen kimin yâri? Sen betersin, ne yakışıklısın ba beter demiş Gökhan Karali. Hayır. Abi niye dinliyorsunuz bu beteri o zaman? He? Halil ile Faik İskeçe'den dışarı çıkmaz onlar demiş Rıdvan Bey abi. İskeçe'li onlar ne yapacak onlar işte. Sakın seni gümüncüne etsin abi, sen hiç İskeçe'deki insanlara benzemiyorsun sakın. Seni oradan evlatlık aldılar demiş Emre Semerci. Ben İskeçe'li dedim ki ben gümürcün eriyorum. Değil mi Hilmi Şen'i Bugatti atıyanda filiziz. Bugatti'yle başlayın güne. Gününüz güzel olsun. Gününüz lezzetli geçsin. Peynirli, kıymalı. Efendim, tavuklu. Harika. Bugatti'larla Triandafilidis'le başlayın güne.

Allah'tan görüntü yok. Sesini duyuyor sadece demiş Tanju. Görüntü olsa böyle sakin duramazsınız benim yakışıklılığımdan, benim seks apilliğimden. Ben yürüyen cinsellikim. Hey. Günaydın gülüm, iyi bir hafta dileğine kolay gelsin, selamlar demiş Gürdal. Ne düşünüyorsun Faik hakkında? Gerçek düşünceni yaz dostum. Günaydın. Günaydın.

Yorum yok. Nokta demiş Gürdal. Yorum yapmamam bile çok şey anlatıyor. Gürdal'ım. Masada konuşulanlar önemli değil mi? Herkes aynı hemfikirde. Önemli olan o. Masen Allah bizi inanmıyor. Yaşlı ama yakışıklı Aretçim demiş Tanju. Aşkım canım benim. Ayırmasın Allah bizi. Just Green. Ahmet Bayram Green sanki güvencesiyle. Pişik yapmayan, alerji yapmayan, sağlığınıza zarar vermeyen deterjanlar Just Green. Herkesin elleri yukarıda olsun. Kaldırın ellerinizi, kaldırın. Sonun inanın. Bebekler için özel deterjanlar, bebeklerin bebek biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları Just Green, Just Green. Akşam dün çamaşırlarımı yıkadım Just Green'le. Bir makineye çamaşır attım, bu sabah kalktım. Çok güzel yumuşamışlar, vallahi yumuşacık olmuşlar ama ve lakin Hınzır'ın kukisi köpek çamaşır telinden uzanmış, atlamış, benim pijamamı almış, üstünde yatmış. Bir de kemik parçası bulmuş, almış onu da kemirmiş benim pijamanın üstünde. Sabah sabah gördüm, bırak dedim. Aldım, sirkeledim, attım tekrar kirlilere. Just Green sağ olsun. Just Green sağ olsun.

arkadaş. Birkaç tane sponsor tanıtalım. Haydi Tuke. Hacı Kuru Kahve'ye çok teşekkür ederim. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Kuru Kahveci Hacı. Kuru Kahve'de bir gelenek sevgili dostlarım. Kuru Kahve'de tecrübe. Yılların tecrübesi. Kuru Kahveci Hacı. Değişmeyen lezzet. Kendi fırında özenle kavurup çektikleri harika harman kahveler. Sucuk lokumlar. Zengin lokum çeşitleri. Eşsiz karyoka. Taptaze kurabiyeler. Şifalı doğal çaylar. Lahana 14. Köfteci İsmail'in karşısında Sansiyon'un sağ karşı köşesinde sizi bekliyor sevgili dostlar. Toyota Yohannes'iz. Lefkinihta Gümüşlü'de cuma akşamı zannediyorum. Lefkinihta'da özel standı olacak Toyota'nın. Toyota'nın yeni modellerini gidin yakından görün. Uygun fiyatlarını gidin size anlatsınlar. Taksitli seçenekler. Toyota Hilux, RAV4, Corolla. Yeni makyajlanmış Toyota yepyeni Yaris Cross. Toyota Yohannes'de gidin gezin görün inin pinin. Test drive içinde gün ayarlayın isterseniz sevgili dostlarım. Toyota Yohannes'de çok teşekkür ediyorum. Rıfat Marketler hem sizi hem cebinizi düşünüyor. Rıfat Marketler harika fiyatlarla harika hizmet. Kuru yemişler, sebze ve meyve reyonu. Efendim hijyenik ortam, tertemiz raflar, düzenli raflar. Kendine, çalışanlarına ve size gösterdiği saygıyla fark yaratan marketler Rıfat Marketler'e teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Sinop Semerci İnşaat, inşaat alanında fark yaratıyor. Binanın temel kazım işleminden tutun da son kiremitine, son tuğlasına kadar. Sinop Semerci İnşaat Gümüşlü'de Instagram'da da Sinop Semerci olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sinop Semerci. Hasan'a günaydınlar dinliyorsa, Giratos'a günaydınlar, Aratos Köyü'ne, Karacaoğlan'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Et döner, tavuk döner, pizzalar, lahmacunlar, harika lezzetler, kalçoneler. Nerede? Tuke, Tuke, Tuke. Nerede? Karacaoğlan'da, Karacaoğlan'da köyün merkezinde hizmetinizde. Yüreğin güzel olan bütün koca yürekli dostlara orada bizimle oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Dostum sen de iyi ki varsın demiş İlhan Solis. Sen de iyi ki varsın, sizler de iyi ki varsınız. Yüreği güzel olan, bizimle beraber olan, bizimle beraber olmayı seçen tüm dostlara günaydınlar. Dostluk, arkadaşlık da bunu gerektirir. Geçen gün de söyledim. Ben Taşyüz'e tatile gitmiştim biliyorsunuz birkaç günlüğüne. İki gün daha kalacaktım. Gökay'ın oğlunun sünnet mevlidi olduğu için Taşyüz'den erken dondum. Çünkü dostluklar, arkadaşlıklar, davetler önemlidir. Ne olursa olsun çok önemli bir şey olmadıkça efendim şunun için, bunun için, av için, mav için dostluklardan vazgeçilmez, geçilmemeli. Dostluklar önemlidir, dostluklar değerlidir. Özcan! Özcan Semerci günaydın. Stonafro'ya günaydınlar. Köpü köpüye yıkıyor Stonafro. Özcan, 3 kişi onlar orada. Geçen gün baktım çok da güzel öğrenmişler bu işi artık. Çok iyi yapıyorlar, profesyonelce yapıyorlar. Arabanızın içini ve dışını temizlesinler. Çok da güzel parfüm sıkıyorlar arabaya. Vay vay vay. Günlerce o parfümün kokusu çıkmıyor arabadan sevgili dostlarım. Stonafro Sarıca yolunda. Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin, telefon edin. Arabanızı bulunduğunuz yerden alsınlar, yıkasınlar, size getirsinler, teslim etsinler. Bu harika olmuş son saatte biz bize demiş Gürdal bir şey göndermiş. Bir video göndermiş. Haydi Türkiye dur bakayım onun sesini açayım ve Gürdal neymiş o?

oldu. Kim demiş sana Hollanda'dan onu paketlerim. Şehri yaz, 24 saat yeterli demiş Halil. Mafya mısın sen be? He? Sen mafya mısın? Ne oluyor ama burada demiş Emre. Sen bizim masaya hizmet edeceğine niye gittin herhalde, masalara hizmet ettin be? En kolay işi niye o? Tufan'a yaptırıyorsunuz. Bak, Tufan torpilli mi? Tufan memesinin üstüne dövmesi var. Başka nerelerinde var dedim. Onu sonra söyleyeceğim dedi. Tufan. Yine sokamaz ekstra diye kaydı. Yine sokamaz. Yine sokamaz. Yine sokamaz. Ena Kalimera Tuki abi Kalistinek'e demiş Nurgül. Kalimera Nurgül. Nasılsın? Doldurdun mu otobüsü? Kamerayı niye ağzına aldıysın? Bak Gürkan abi, mikrofon yetmiyor mu demiş Emre Semerci.

0: Füsun Cemal. Günaydın, günaydın, günaydın. Cemal'e de günaydınlar. Cemal de oradaydı, bizi yalnız bırakmadı. Bütün dostlarımız oradaydı, sağ olsunlar. Gelebilenler, işi olanlar da vardı tabii, Ali Molla gibi. Merhaba, bir programlar dürüm Cevher hangi köydeydi, gideceğim dürüm almaya demiş Hüseyin. Bilmeye mi? Köyün adını unuttum Dürümcan. Ömer hangi köyde mi? Hangi köyün şeyinde? Böyle çıkıyorsun aşağı doğru iniyorsun. Bütün Şapçı Ovası görünüyor. Ha o köyde. Dalga dalga dalga dalga. Dalgalanıyorum çiko. Dalga dalga dalga dalga. Günaydın abim, güzel bir hafta olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Günaydın günaydın günaydın günaydın İlyas. Günaydın İlyas günaydın İlyas. Dalga dalga dalga dalga. Dalgalanıyor. Bamim. Kedilerinizde, köpeklerinizde kroketler Coşkun'da. Harika fiyatlar Coşkun'da. Coşkun sevgili dostlarım. Nerede? Gümülcine'de. Emburikon Kosmopolis'ten çıkın, Gümülcine'ye doğru ilerleyin. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Coşkun var. Kene, bit, pire, hapları, tavuklu, kenelere, tavuklara, mavuklara ilaçlar. Hepsini Coşkun'da en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Hey, hey. Devlet oğlu artık İskeçe'de, Soğan Usu 7 adet İskeçelerin de hizmetinde, Gümüşlerin hizmetinde, Şapşan'ın hizmetinde, Dedaşlan'ın hizmetinde, evde hasta yatalak hastası olanlar, engelli maaşı bağlatmak isteyenler, gidin devlet oğluyla konuşun, devlet oğlu sizin arkanızda, sizin yanınızda sevgili dostlar. Şener Batrakya'da kulağı az duyanlara, az işitenlere hizmet veriyor. Şener Hondo Center'ın karşısındaki yolda Gümüşlü'de, İskeçe'de, Zanakis'in karşısında, Enis Hizadı altında, İskeçelerin de hizmetinde sevgili dostlarım. Agora Plus'ların indirimlerini Fikret abi göndermiyor. Agora Plus'lar bugün gönderir herhalde. Ircanhisar'da dürümcü Ömer demiş. Gülmüş Emre'ni Ircanhisar'ı be. Dürümcü Ömer Ircan girişinde sağ tarafta. Hadi kalı hafta olsun demiş. Girerken girişinde, çıkarken çıkışında. Nida sen niye gelmiyorsun bizim eğlencelere? Çok ciddi olarak soruyorum. Sen niye bize hiç katılmıyorsun? Programda hep katılıyorsun da niye bizim eğlencelere gelmiyorsun? Damadın orada değil, damadından mı utanıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım. Komplo kurdular bana. Kıskanıyorlar beni demiş Emre. Ya Mustafa abi senin yakışıklığını kıskanıyor. Seni ondan en zor işlere koyuyor. Akraban Cihat, günaydın Gürkan, neşen bol olsun. Senin yüreğin gibi Allah herkese nasip etsin. Güzel yürekli radyocu demiş, çok teşekkür ederim, sağ olasın Cihat'ım. Allah herkesin yüreğine göre versin. Allah herkesin içinde ne varsa onu versin. İyilik varsa iyilik, pislik varsa pislik, ok varsa ok versin. Evet öyle de oluyor zaten. Evet, Kanfa Pastanesi çok güzel yeni bir ürün Digma olarak bana gönderdiler. Bayıldım, çok değişik bir şey. Daha önce hiçbir yerde hiçbir şekilde yemediğim bir şey. Evdekilere de tattırdım, onlar da beğendiler. Çok teşekkür ediyorum Kanfa Pastanesi'ne torba dolusu gönderdikleri her şey için. Orada çok da değişik bir tatlı vardı. O nasıl bir tatlıydı ya? Kanfa Pastanesi. Hani böyle kek gibi, mek gibi, böyle pasta gibi, kek gibi, o da çok güzeldi. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Yiyom yiyom kilo almayam, yiyem yiyem kilo almayam, yiyem yiyem kilo almayam. Evet ve Kalfa Köyü girişinde tabii ki Kalfa Pastanesi, Trakya Mobilya. Mobilyacılıkta fark yaratan mobilyacı. %30 %40'a varan indirimler Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalarında. Yılların tecrübesiyle evlerinizi güzelleştirsin Trakya Mobilya. İkinci şubesi, efendim ana şubesi biliyorsunuz Şapçı'dan sonra, Bekirköy'den sonra ilaç fabrikasının karşısında. İkinci şubesi Gümüşlü'de Bugatti Trendafiliyediz'in bitişinde. Trakya Mobilya sizin de mobilyacınız olsun sevgili dostlarım. Prokat evlerde, prefabriklerde, trokovilyalarda, konteynerlarda da çok iddialı. Dendraki düğün salonu, en güzel düğünler Dendraki'de yaşanıyor. En güzel eğlenceler Dendraki'de yaşanıyor. Yazın ve kışın çamaşırların arasında Şapçı'da Dendraki sizin hizmetinizde. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle fark yaratmaya devam ediyorlar sevgili dostlarım. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşlere çok teşekkür ederim programa yaptıkları katkılardan dolayı. Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında MU2 numarada Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Ne oldu ya be? Sana gene kim ne verdi o akşam, sıkıştırmışlar eline. Torbalar morbalar vardı elinde demiş Emre. Hiç sorma Emre. Hiç sorma. Allah'tan şey. Ses nereden geliyor? He?
1: Alaturka.
0: Bu sesler nereden çıkıyor be? Bu Facebook'tan mı çıkıyor bu? Aa, Kalimera programı çıkmış Facebook'tan. Niye çıkıyor bu be? Aa, Kalimera programı Facebook'ta canlı yayına çıkmış. Düşmanlarını sen ya. Düşmanlarını sen ya. Cumartesi düğündeydim. Astra'ya Yastıköy'de demiş Nida. Canım bu cumartesi günü düğündeydin. 40 kere eğlence yaptık. 40'ına da gelmedin. 40 katırım var, 40'ı da kara. Hadi bu cumartesi düğündeydin. Öteki cumaları, cumartesileri. Yapma sana bana makyaj.

Ne oldu başarı? Bu şarkı mı bitti ben? Al ne kısa şarkıymış. Anla belacını verdim bu şarkı. Nasıl kısa şarkı böyle bu? Nasıl koyayım? Yanayım yanayım bu şeyden söyleyelim. Ayta'dan çalalım. Tamam mı? Niye şey yaptım kalktım. Şimdi dün çimleri biçtim. Çimlerin kenarlarını biçtim. Ortalarını robotlar biçiyordu. Kenarlarını biçtim dün. Her yer çim olmuş. Ayakkabılarımı, terliklerimi de köpeklerden saklıyorum. İçeri alıyorum kapının girişine. Salon girişi bütün çim olmuş. Onları süpüreyim derken şarkı bitmiş. Anacını sattım şarkısını sen ya. Pat diye bitmiş. Çok gözümde kaldı şatafatı matafatı torbalar demiş Emre. Gel beraber yiyelim akşama. Gel de açmadım torbalar 12'den sonra açacağım. Gel. Senin hafıza gitmiş dünün şeyle beraber geldik seni hoşladın bir düşün bakayım demiş Nida. Canım bir kere oldu. 40 evencelim bir kere oldu. Niye gideceğimmiş benim hafızam? Dün hoşladın bir düşün bakayım demiş Nida. Canım bir kere oldu. 40 evencelim bir kere oldu. Niye gideceğimmiş benim hafızam?

Şakir Mehmet. Günaydın Agros Servis'ten demiş. Günaydınlar Agros Servis'in kızanlarına. Günaydınlar. Çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Ama Agros Servis'in kızanları yorgundu. Bütün gün çalışıyorlar. Tarlada da iş var. Yani benim gibi dinledik değil ki kızanlar. Ne yapsınlar? Agros Servis, Eray ve Şakir ortakları, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et pulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, mar kuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri, orijinal yedek parçaları bulunuyor, tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor sevgili dostlarım. Motor yağları var. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Daha ne yapsınlar? Kostluk Epir'de Facebook'ta Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Takip edebiliyorsunuz. Anneme tavşan böreği yaptırayım, getireyim sana da demiş Ahmet. Sakın getirmeyesin gibi.

0: Geçen gün kim bana anlatıyor bıldırcın çok güzel olurmuş, bıldırcın öyle yaparmış, böyle yaparmış. Birisi bana anlattı, bir avcı anlattı ama unuttum kimin anlattığını.
1: Bir anlasan, bir dinlesen.
0: Alırım bir kotopita yerim. Rıfat Market'ten. Onu yiyeceğime. Hafize Ali Dombrovutro.

0: Bıldırcın bir yesen başka et yemeyeceksin demiş Ahmet. Hayatımda bir kere kuş eti yedim.
1: Sen?
0: Hem de ne macera ne maceralı oldu kuş eti. Anlatayım mı size?
1: Yanayım.
0: Çok eskiden anlatmıştım var zaten olayı. Hemen çabucak anlatayım size isterseniz.

0: Avcı anlattıysa yalandır demiş Duran abim. Ya avcı anlattı.
1: Bir anlasan, bir de gülsen, senin için.
0: Onu sen ye. Onu sen ye. Halil yakınsın sen ye onu. O işe yaramaz şey. Osmanlı da Hürrem Sultan'ın favori yemeğiymiş diyor Ahmet Bayram. İnanmam. Osmanlı sarayında Hürrem Sultan var. Bilirsin değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Hürrem Sultan'ın favori yemeği hangisiydi?
2: Bir bakıyorum. Gülken abisi, burada küçük bir tarih tuzağı var. Hürrem Sultan'ın şu yemeği en çok severdi diye güvenilir bir kaynak yok. Saray mutfağında o dönemde ağırlıkla kuzu, pilav, çorbalar, börekler falan öne çıkıyor. Yani en doğrusu şu, kesin olarak bilinmiyor.
0: Bıldırcın diyorlar. Yalan değil mi? Avcı efsanesi. Avcılar öyle diyor.
2: Bir daha bakıyorum. Aynen, yani o Hürrem'in favorisi bıldırcın da kısmı daha çok avcı efsanesi. Bıldırcın yenmiş olabilir ama favori diye bir kanıt yok. Avcılara selam olsun.
0: Duydun mu Ahmet Bayram avcı? Avcı efsanesi, avcılar her zaman olduğu gibi bireyi deve yapıyorlar değil mi?
2: Aynen öyle. Avcılar biraz süslemeyi sever.
0: O bu avcının köyünde Hanife teyzenin favori yemeğidir. Hanife teyzeyi Hürrem Sultan yapmışlar.
2: Tam olarak öyle olmuş. Hanife teyzenin bıldırcını Topkapı Sarayı'na kadar terfi etmiş. Ahmet Bayram Avcı'ya selam olsun ama biraz daha abartırlarsa Kanuni'yi de ava getirmiş olurlar.
0: Biraz daha

0: ablanır Narsa, Kanuni Sultan Süleyman da hep ava çıkıyormuş. Avı çok seviyormuş diyecekler değil mi?
1: Aynen. Kanuni sabah akşam ava gidiyordu. Sarayda kuş kalmamıştı falan derler artık. Efsane üretiminde sınırı yok gerçekten.
0: Ya beyim, sarayda kuş kalmamış, koca gidik Gülhane Parkı'nı biliyorsun, Dolmabahçe Sarayı'nın avlusunu biliyorsun, bahçelerini, oraları kuş dolu, sarayda kuş bırakmamış adam. Sabah akşam ta nerelere hava gidiyormuş, ta Viyana kapılarına kadar dayanmış amcalık verandı yüzünden Kanuni Sultan Süleyman değil mi?
1: Aynen, Viyana'ya kuş kalmadı, Kanuni geçti. Avcıların anlatımıyla tarih yeniden yazılıyor valla. Siz yayında tarih dersi yerine efsane dersi veriyorsunuz şu an.
0: Hem Hürrem Kuşan ve Hürrem Sultan sevecek kuş bulamayacak, bıldırcın mı sevecek bu kadarcık bıldırcın? Ne kuşlar var ta? Oho. Efendim kuşu anlatayım size, anlatıyorum. Şarkı çalsın sonra başa alacağım. Şimdi biz benim çok samimi bir arkadaşım vardı lisedeyken. Lisede, üniversitede. Onların köyüne gittik, Çanakkale'ye gittik. Biga'nın bir köyünde onların akrabaları var, teyzesi var. Oraya gittik. Kış, soğuk. Kar, o sene kış çok ağır geçiyor. Dediler ki ava gideceğiz dediler. Dedim ben avmam sevmem ama gelirim dedim. Neyse çıktık köyden. Git Allah git, git Allah git, git dağların taşların arasından. Gittik. Hafiften kar atıştırıyor. Ondan sonra çok uzaklara gittik. Neyse orada bunlar birkaç tane kuş vurdular. Ne bileyim ne kuşu vurdular, bıldırcın bıldırcın diye başka türlü kuşlardı. Kuşlarmışlar, vuruldu, geri dönüyoruz. Geri dönerken bir kar başladı, bir tipi başladı. Aman nasıl yağıyor biliyor musunuz? Göz gözü görmüyor. Ondan sonra şimdi geçerken bunlar dağların taşların arasından resmen şey gibi, ama safari gibi bir şey yani böyle. Yani böyle... Çok anlatamam size o soğuğu, o rüzgarı, o doğa koşullarını. Ondan sonra şimdi böyle bir derenin su akıntısının kenarından gidiyoruz. Ortada bir tane kocaman bir şey var. Bir yalak var, bir su birikintisi var. Bizde de çizmeler var, benim ayağımda da çizmeler var. Herkes onun kenarına basıp da geçiyor. Ben gene dedim, bende dedim çizme var dedim. Ben dedim bu yalağın ortasına basayım, geçeyim. Ya bir bastım haldır diye bele kadar suyun içine girdim. Ana suyun üstü buz tutmuş zaten. Buzu kırdım girdim içine. Neyse tuttular beni, çektiler. Çıkardılar. Ana kar tipi soğuk. Vay ben başladım, ben donuyorum, pantolonum başladı sertleşme, donmaya başladı. Ondan sonra çalı çırpı topladılar, ateş yakmaya çalışıyorlar, yakamıyorlar dedim, bırakın ateşi dedim, benden belden aşarım gidiyor dedim, gitti belden aşarım. Ondan sonra fazla uzatmayalım, zar zor artık köye girdik, beni sürüklüyorlar, belden aşan pantolonum buz tutmuş. Vallahi de billahi içeri girdik, pantolonu ayağımdan zor çıkardılar. Taş gibi olmuş, buz tutmuş pantolon. Bıra dedim, önceldim. Yemin ederim size bak. Vallahi billahi. Yemin ederim. Benden aşağım zor ısındı. Zor ısındı. Birdenbire de ateşi yaklaştıramıyorsun. Hiç böyle bir şey daha önce yaşamadım. Yaşayacağımı da zannetmiyorum. Allah yazdıysa bulsun böyle bir şey. Ondan sonra işte o akşam onlar böyle kış akşamı köyde kalıyoruz. Böyle yufkalar mufkalar yapmışlar. O yufkaları, etli yufkalar yapmışlar. Kuşları almışlar, yoğurmuşlar, pişirmişler. O zaman kuş eti yedim. Hoşuma gitti mi? Gitti, lezzetliydi. O zaman yedim işte. Dediler ki dediler, kuş etini yemezsen dediler, ısınamazsın dediler. Belden aşağını tutmaz dediler. Ya hiçbir arıza kalmadı. Şükürler olsun. Niye bak çocuğum, sen bu avcılara taktın kafayı. Bırak milleti ne istersen yapsın demiş Leblebici Hüseyin Ağam. Dört dakika geçti yufkacı. Dört dakika geçti yufkacı deyince. Trakya yufkada duvan feyiz şeker gibi yufka. Harika yufka. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde harika böreklik yufkalar. Böreklik. Hürrem Sultan'ın favorisi rivayetlere göre bıldırcın dolması. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın en çok sevdiği ve saray sofralarında sıkça yaptırdığı yemeklerden biriydi. Osmanlı saray mutfağında bıldırcın özellikle av meraklısı padişahlar ve zengin ziyafet sofraları sayesinde çok önemli bir yere sahip olan, içi fıstıklı üzümlü iç pilavla doldurularak hazırlanan geleneksel bıldırcın dolması öne çıkardı diyor. Sen bunu ama ChatGPT'ye sormamışsın. Bunu Cemini'ye sormuşsun. Sevgili mi Hıdır? Şimdi bizim dinleyicilerimiz Cemini'ye soruyorlar. Cemini diyor ki Hürrem Sultan'ın favorisi bıldırcın dolmasıymış. Çok seviliyormuş saray mutfağında. Özellikle bıldırcın eti çok seviliyormuş. Ava meraklı padişahlar hep gidip bıldırcın vurup bıldırcın dolması yaptırıyorlarmış. Cemini böyle diyormuş. Cemini, sen Cemini'yi daha iyi biliyorsan mı daha iyi biliyorsun bu konuyu?
1: Bir bakıyorum. Gürkan abisi burada Cemil'le arasında değil de efsaneyle kaynak arasında yarış var. Bıldırcın yeniyordu evet ama Hürrem'in favorisi bıldırcın dolmasıydı diye sağlam bir kaynak yok. Yayında gönül rahatlığıyla şöyle dedi. Bıldırcın sofrada vardı ama favori olduğuna dair kanıt yok.
0: Evet.
1: Cemil yani... dedi ki belgeyi getirirsen inanalım.
0: Cemini belgeyi getire ilgili inanalım. Hıdır burada belgelerle konuşuyor. Ya böyle onun bunun lafına bakmıyor Hıdır değil mi? Biz belgelerle konuşuruz arkadaş.
1: Aynen öyle Gürkan abisi. Belge varsa konuşuruz. Yoksa efsane olarak kalır. Cemil'e bu netlikte söyle. Nazik ama kesin. Kaynak yoksa favori de yok.
0: Cemini. Cemini mi emini senin yani? Dur nazik nazik senin. Cemini mi emini senin? Cemini mi emini senin yani? Yalan. Hep yalan bu Cemil'in işi. Aynen Fahit Tuzlacı gibi yalancı bu Cemil'in. Hep yalan dolan. Neriman Salihoğlu ablam. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Sansiro'ya çok teşekkür ederim sevgili Hasan'ın programa yaptığı katkılardan dolayı. Sansiro. Sansiro'nun Bioplus ve Bioxin ne biliyorsunuz saç dökülmesi için. Bir de saçları sakalları boyamak için özel bir ürünü var Sansiro'nun. Sansiro güvencesiyle sizlere ulaştırılıyor. Softoplus. Alıyorsunuz. Köpürtüyorsunuz sakalınızın üzerinde ya da saçınızın üzerinde. 10 dakika bekliyorsunuz, yıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu kadar. Bu kadar. Doğal sonuç, harika sonuç. Hem erkekler hem kadınlar kullanabilir. Saçınızda kullanın, sakalınızda kullanın. Beyazlayan. Saçlarınızı, sakalınızı kullanabilirsiniz. Softoplus, Sansiro'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde Sansiro farkıyla ve MAC Ketening. Ketening hizmeti sunuyor sizlere sevgili dostlarım. Fark yaratıyor. Ketering alanında evlenirken, nişanlanırken, nikahlanırken yemek verdiğinizde, mevlütlerinizde, etkinliklerinizde MAC Ketening bu sefer Ali Çavuş ve ekibi var. Hijyenik kaplarda harika fiyatlarla harika yemekler sizlere sunuluyor MAC Ketering'de. Ve dershane deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ben sponsorları kapatmış mıyım? Lan niye çıkmıyor sponsorlar? Ha burada, tamam. Lingotown yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mümür, Bozuköprü'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde hizmet veriyor Lingotown. Her yaştan, her yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuyor sevgili dostlarım. Elif Mümür, uzman bu konuda. Uzmanlığını University of London'da yapmış. Yüksek lisanslı eğitmen sevgili dostlarım. Çocuklara oyun şeklinde öğreniyorlar. Yunanca'yı ve İngilizce'yi. Çocuklar hem oynasınlar hem öğrensinler. Uzaktan eğitimde yapıyor. Lingotown olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Lingotown Edu olarak Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Girip kaydınızı yaptırtabilirsiniz. Yasemin Hanım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan abi, sonra yapacağım bir tulumba havası bize. Geçen akşam tekrarında duydum. Gökhan'dan yeni çıkmış. Tulumba havası diyor. Nasıl tulumba havasıymış o be? Gökhan, biliyor musun nasıl tulumba havası olduğunu? Eskiden av çok kötü. Avcı sınırlıydı. Şimdi ipini kazdığını koparan avcı oldu. Facebook'ünlerde bir tane kaçırdım. Çok kocamandı ama kısmetimizde bu varmış fotoğraflarıyla dolu diyor Nida. Avcılardan yalanlar. Avet'te gibi tertemiz et yok abi ama direkt doğadan demiş Ahmet. Doğada doğal ne kaldı be kardeşim, de direkt doğadan olacak he? Doğal ne kaldı? Doğal bir ben kaldım bu doğada. Bir benim. Alpay Mehmet, selam Gürkan abi. Ben çıkadan günaydınlar çalışanlara, güzel bir hafta dilerim. Emekçileri çalışanlara kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar dilerim Gürkan abi demiş Alpay. Ya sor Alpay'ım. Alnından öperim. Alnından öperim. Haydi Pamir.

Agam, güzelim günaydın demiş Mustafa Zengin Furnuz. Mustafa, köpekler yaşıyor mu? Köpek encikleri, klorin sürmüş en sonunda köpekleri klorinlemiş, klorinli, Kleenex.

pompacı deyince aklınıza gelsin. Batı Trakya'da pompacılık alanında uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor İbrahim ve sevgili dostlarım oğlu Alper. İbrahim abiye çok teşekkür ederim. Alper'e çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Onlar bu işin uzmanı. Onlar bu işte uzman sevgili dostlar. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper diyoruz. Bıyıklıköy'de hizmetinizde. En son modern tezgahlarla hizmet veriyor. İşiniz hem hızlı oluyor hem de çabuk oluyor. Diagnostik analizi bağlıyorlar. Uygun fiyata çalışıyorlar. Benim arabanın servisindeki gibi değil. Arabanın servisine gittiğinizde senin eline bir kağıt veriyorlar. Minimum 500 euro ile çıkıyorsun servisten. Ya arabayı diagnostik alete sokma çıkarma parası bile fişe alıyorlar. Ya hepsini koyuyorlar maşallah. Ve şimdi servisi yaklaşıyor arabanın. Kaç para ödeyeceğim Allah bilir. O yüzden Just Green Ahmet'le gideceğiz. Ahmet dedi bende para var Gürkan abi dedi. Ondan sonra yetmezse getik gelecek Ahmet. Ondan sonra bir de Selanik'te gezeceğiz. Eğleneceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Selanik'te en çok kızdığın şey ne derseniz o Araplar var ya, o zenciler Beyaz Kule'nin orada, onları öldüresim geliyor. Gidenin hınzırların zencilerini ya. Öldüresim geliyor onları. Bırak insana yapışıyorlar, bırakmıyorlar, bırak. Koluna illa bir şey, bir zaman gel takayım para istemiyorum diyorlar. Sonra para vermedin mi bırakmıyorlar peşini. Beni dolandırma abla, beni İstanbul kızanayım, İstanbul toprakçıyı demişim. Beni dolandırabilir mi Araplar? Etiyopyalılarını ya. Duyamadım ne dedin, internet kaçtı diyor Tanju. Ha? Nasıl tulumba havası mı şöyle dedim. Nereye kaçtı?

Senin kadar avukat gibi maşallah. Belge isteği inanmak için diyor Emre Semerci. Belge gerekli. Günaydın, iyi talepler derim demiş Seval Hanım. Günaydınlar. Karı koca katılım serbest, erkekler erkek hamamına, bayanlar bayan hamamına. Dileyen sadece Edirne'de tur olarak takılabilir. İyiyim, sen nasılsın bakalım abisi demiş. Bunu ne zaman söylüyoruz? Nurgül hangi günlerde söylüyor seni duyuruyor? Her gün söylüyor muyuz? Lege. Nurgül. Ama sen yorulmak da bilmeyesin Nurgül. Peçaz'da çalışıyorsun, düğün salonunda çalışıyorsun. Edirne'ye turda düzenli. Otur azıcık dinlen be. Dinlen be. Gökhan Pile dedi sana yap bir tulumba havası demiş Tanju. İşte dedi de nasıl tulumba havası demiş onu bilmiyorum. Haşim'den mi duymuş onu?

O nambur nambur istiyor Gürkan demiş. Ama Haşim gene mi yayında yok? Yasin. Ama iyice bu iş böyle olur mu? İşte bu işin içine nasıl şey böyle bu be? İki gün program yapıyor, 15 gün yapmıyor.

Zeytinleri yavaş yavaş topluyoruz. Zeytinleri sıktırtıyoruz sevgili. Nurgül sana söyleyeyim. Zeytinleri sıktırtıyoruz. Gümrükçüler Sanayi Bölgesi'nde Trakya 2 zeytin sıkma tesisi. Zeytinlerinizi Trakya 2'ye sıktırtalım sevgili arkadaşlar. Soğuk sıkım, zeytinyağları da Trakya 2'den alın. Sizin yağlarınız, bizim yağlarımız, sizin zeytinlerinizden çıkan yağlar. Trakya 2, soğuk sıkım, harika yağlar. Trakya 2'de, Trakya 2. Bu sezonda da yanınızda İlahtida kuru temizleme, yaş temizleme, harika temizleme. İlahtida sevgili dostlarım, Erhan Kalyancı ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle süet temizleme, deri temizleme, her türlü kuru ve yaş temizleme için yılların tecrübesine tecrübeyi seçin. 8 numarada yeni yolda İllaktida var. Tüm çalışanlara kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. HBSC Ramazan Kadri. İkosis Oktoris Oktober 322 numarada hizmet veriyor. En güzel, en iyi fiyatlarla en harika hizmet için HBSC Ramazan Kadri'yi seçin. Klimaların satışı kurulumu, büyük marketlere, kasap dükkanlarına, efendim depolara, her yere klima satışı kurulumu, buzdolaplarının kurulumu, tamiri, gaz dolum işleri, HPS'li Ramazan Kadri sizin de psiktikosunuz olsun. Olsun. Gürdal Salih bir video göndermiş yine. Yine şarkı söylerken Timuçin de söylüyor vay. Timuçin de şey yaptı. Bana para yapıştırıyor 5 euro. Ben de heyecanlandım, 50'lik falan sandım. Yapıştıra yapıştıra bana 5 euro yapıştırmış bu Gürdal. Timuçin de dedi, ben dedi gelmeyeceğim dedi. Bir baktı geldi, sürpriz yaptı. Timurçin. Gürdal dostuma çok teşekkür ederim. Benim yemeğimi Gürdal ısmarladı. Bu daha dedi, bir de dedi masa yapacağız dedi. Bu dedi daha dedi bir başlangıç, akomarki yine dedi. Yaşayın be, yaşayın be, yaşayın. Yaşayın, çok teşekkür ederim. 2,5-5, 7,5-10 Gürdal. Haşim fişini çekti galiba. Tatile çıkıyorum dedi ya demiş Yasin. Ne tatili be ya? Ne yaptı kayıp bunun be? Ne yaptı kayıp? Telefonu telefonu kapalı, sibamima tutmuyor. Ne tatili? Ne tatili? Çarşamba günü tüpten, hepten tatile çıkacak. Oristika tatile çıkacak. Pavsi stopa basacak. Hiç anlamadım. Bir şey anladıysam Arap olayım. Arap olayım. Orsen gibi olayım bir şey anladıysam. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, yaptan diyelim demiş Hüseyin Mümün. Günaydın, günaydın. Şu güzele baksanıza, şu güzele baksanıza. Aga köpeğimin biri hasta, hiç kalkamayıp pireler öldü ama incecik hiç yedil demiş Mustafa. Kardeşim bazı insanlar var, çok kızıyorum, çok sinirleniyorum. Ama Gürkan, herkese Allah yaratmış diyerekten hoşgörülü olman lazım. Ben sana demedim mi bak o iş öyle olmaz, o köpekleri doktora götür, hayvan doktorundan onlara kene ilacı al demedim mi Mustafa'cığım, dedim değil mi? Ben sana demedi miydim, o Bulgaristanlı kız senin paranı çıtır çıtır yiyecek, senin paranı yemeye geldi, sen bana ne derdin? O kız beni seviyor aga. Nah seviye. Bugün bu dünyada kimse kimseyi sevmiyor. Hey. Çok ciddiyim. Sizi seven insan bulursanız böyle dört elle sarılın tutmayın. İnsanlar çiğ süt emmiş derler ya. Dün Netflix'te bir film seyrettim. Tam da seyredemedim. Sinir oldum. Halen aklımda. Seyreder miyim, seyretmez miyim bilmiyorum. Şimdi evli bir çift var. Bir karı koca. Bunlar evliler, yani kaç senelik evli, en azından 10-12 yıllık evli, hayır bir oğulları olduğuna göre 18 yaşında, yani 20 senelik falan evli bunlar. Bir oğulları var, oğulları sakat doğuyor, ciddi bir hastalığı var, daha sonra bayağı düzeliyor, epey düzeliyor. Sadece baston yardımıyla falan yürüyebiliyor. Neyse, yani hayatlarını anne, özellikle anne daha çok oğlunu harcıyor. Babanın çok samimi bir arkadaşı var. O arkadaşıyla beraber efendim bir şirket kuruyorlar. İşleri çok iyi gidiyor. Ve çok zengin oluyorlar.
böyle çok güzel acayip bir villada falan kalıyorlar. Adamın altında Mercedesler falan filan. Her neyse. Bir gece saat 4'te bunlar uyurken telefona mesaj geliyor. Tıng tıng tıng mesaj geliyor. Kadın işkilleniyor. Diyor ki bu mesaj gönderen kim diyor. Adam da diyor ki iş yerinden diyor samimi arkadaşının adını söylüyor erkek. O gönderiyor bana mesaj diyor. Diyor ki işte adamın adı David mi ne? David'in diyor saat 4'te diyor işi gücü yok mu sana mesaj yolluyor diyor. Göster diyor mesajları göreceğim diyor. Gösterirsin gösteremem diyor. Niye göstereyim ki diyor senin bana güvenin diyor. Biz birbirimize güvenmiyor muyuz diyor. Sen bana güvenmiyor musun diyor kocan olarak diyor. Mesajları göstereyim diyor. Gösterirsin göstermezsin gösterirsin göstermezsin. Orada bir kavga çıkıyor. Adam alıyor telefonu ta diye duvara atıyor. Telefonun camı mamı kırılıyor. Öyle kalıyor sabahleyin sabah oluyor. Efendim ama kadın tilki karı çok kurnaz. Çok kurnaz karı. Kadın diyor ki özür dilerim diyor kocacığım akşamki olay için diyor. Ver diyor telefonu diyor ben diyor arabayı yıkatmaya götüreceğim. Telefonu da diyor yaptırayım diyor. Adam diyor ki gerekmez diyor ben diyor yeni telefon alacağım diyor. Gerekir gerekmez. Orada adam alıyor telefonu kırık telefonu cebine atıyor. Fakat kadın dedektif gibi çalışıyor. Kadın dedektif gibi çalışıyor. Gidiyor önce adamın ağzını yokluyor. Dün akşam diyor saat 4'te diyor. Falan filan diyor nasıl ne yaptın diyor bilmem ne diyor adamla konuşuyor. Ondan sonra cıma anlıyor ki ona mesaj gönderen adam değil David değil. Ondan sonra adamın bir tane kadın var orada bir ondan şüpheleniyor. Onun Facebook'una giriyor. Ana onun Facebook'unda aynı şirkete çalışıyorlar. Adamla bir tane kızcağız var mühendis ondan hep fotoğrafları var boy boy fotoğraflar. Meğerse mesajı gönderen o kızmış. Bak adama bak. Meğersem David Endil o kadın canı sıkılmış gece saat 4'te ona mesaj yollamış falan filan. Neyse olay çok değişik boyutlar alıyor. Kadın her şeyi öğreniyor. Kendisini aldattığını falan filan öğreniyor. Ve adam kadını ortadan kaldırmak için ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi karısını yıllarını vermiş evlenmiş arabayla Fortigo ile kadın koşarken gidiyor bir vuruyor karıya güm diye arabanın altında kalıyor kadın. Ölüyor. Sinirciklerim boşandı bozuldu seyredemedim başka. Vallahi billahi sen ya. Vallahi billahi sen. Nereden geldim ben buraya be? Günaydın iyi yayınlar. Dün bir değil tam iki tane bizi daha oralara girip de destek verip Barbaros ailesi olaraktan herkese çok işten teşekkür ederiz. Bas gaza iyi ki varsın. Büyük bir başarı 9.1 saniye demiş. Barbaros Garajı'na bu başarılarından, büyük başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Başarılarınız devam olsun. Barbaros Garajı'nın çocuklarına, oğullarına şaba. Hayrettin abi bu kadar övgüden sonra artık sponsor da olursun herhalde. Bak sponsorlarımız bitti. Hiç kalmadı, hiç sponsorum yok. Ha? Ne olacak bu iş? Günaydın, iyi ki varsın. Çok haklısın demiş Halil abim. Senin haberin yok mu Yasin? Oho senin haberin yok. Anlatırsam seninle gidip onu anlatıyorsun. Sonra buna diyor ki sen ağzına bir şey tutamıyorsun diye. Ya? Sen de az bu değilsin ha gelsin. Tayfun Balcı kardeşime. Günaydın. Kafa 1500'dü gene geçen akşam çok güzeldi. Oo. 1500. Hila Pendakoş. Galimera. Timo. Ne yapıyorum ben? Nasıl Martin ben? Akşam dün sabahleyin bütün sabah zong kafam zongladı kalktım. Saat 11'e 4 anama gittim ana dedim ölüyüm dedim. Öl dedi. Bütün gece geçtiğinizin öl dedi. Her akşam dedi hep dışarılardasın dedi. Bu ne be dedi. Yapmasan öyle be anacım dedim. Bir tane depo napı bir tane orcesi kapı yuttum. Kahve içtim kahve içince kafanın ağrısı geçiyor mu dedi. Geçiyor dedim. Duble kahve yapmış annem bana onu da içtim. Yüreğimde bulanıyana dedim. Gel dedi ben sana ovayı masaj yapayım dedi. Voltaren krem sürdü. Öğleye doğru kafamın ağrısı geçti ama gözlerimden ateş çıkıyor. Canım da gene gezmek istiyor gece. Timuçin'i aradım. Timuçin dedim yemeğe gidelim dedim. Kim dedi. Sen ben Eda dedim. Gidelim dedim Mandıra'ya denize menize doğru.
Ha dedi. Tamam dedi. Saat 8'den sonra gideriz dedi. Sonra ben yine vazgeçtim. Aradım Timuçin. Timuçin dedim. Bak yarın akşam gidelim dedim. Elim ayağım tutuyor. Yok. Geçen akşamdan yorgunum. Çövdük. Terledim. Dışarı çıktım. Zonkladı kafam hep Afgenikom tutmuş. Hep zonkladı bütün günü. Ama geçen akşam bir kara kapak çıkmıştı. Tayfun'un balcım demiş Gürdan Salih. Bir tane mi? Darbukacı nerede demiş Hasan. Oo, bugün yazmaz o. Aftosk seyretti sakursi. Dur. Oo, cesareti gösteremez. Cesareti fay gösterdi gitti bak. Kedi gibi sıkı koydu. Kuyruğunu bacakların arasına gitti. Yasin beni güldürme. Timo dinliyor musun yoksa dinlemeden yukarı limana dedin.

Με έχεις γραμμένο φαϊκά. Beni tanımıyorsun ama. Ya. Beni tanımıyorsun dostum. Birisi benim gözümden düştü mü düşer gider. Sen de düşenlerdensin. Darbukacının şeyi patlamış, darbukası diyor Timuçin.

O gene geleceğim deyip de gelmeyenlerden. Dur sen, dur dur. Telefonu telefonu da açmıyor, kaldırmıyor. Dur dur. Timuçin, bunlar beni tanımıyor.

0: Vreme ti treli po Ebleks'a bre. Çok sataşmayın buna, tırmalı ezere. Bilesiniz demiştim o. Çok teşekkür ederim Timo, yorgun argın. Bak beni kırmadı. Sürpriz yaptı geldi. Sen beni tanıyor mu demiş Faik. Maalesef tanıdım. Tanıdım ben seni. Tanıdık hepimiz. Benim tanımam önemli değil. Diğerleri de tanıdı seni. Fikret abi günaydın. Dın dın dın günaydın Fikret abi. Benle beraber olsan da aklımda kaybetsem de kat. Emine Aslan günaydın abi yapsalar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Seher, Seher Yotisa. Güzel gözlüm günaydın. İbarovya, Elasto, Papu. Good morning, ladies and gentlemen. Aga bir depon verdim, ona düzelecek şimdi diyor Mustafa. La havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım sen büyüksün. Kaldırsana kıçını da götüresin de bir tane paytara, bak parasını ben ödeyeceğim Mustafa. Gitsene bak bir paytara götüresin köpeğe, ben vereceğim parasını. La havle ve la kuvvet Allah billahi la ilahe illallah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Sakat kafalı Mustafa, köpeklere depon verilmez. Tövbe ya Rabbim, ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbim ki gidecek hayvan, şimdi iyice gidecek. Hıdır. Hıdır.
1: Buyur buradayım.
0: Bir dinleyicim var, köpeğe depon vermiş. Köpeğe depon parasetamol verilir mi?
1: Hemen bakıyorum. Kadir burada. Gürkan abisi isimler biraz karıştı. Depon, domal dediğin ilacın tam adını bir söyler misin?
0: Domal
1: köpeğe
0: demedim.
1: Belirlemeyeceğini böyle.
0: Domal demedim.
1: Tamam. Tamam. O zaman ilacın tam adını bir söylesene bana.
0: Domal demedim. Çünkü ben sana. Şeylere... Domal mı? Dur.
1: Tamam. Tamam. Bir dinliyorum seni.
0: İstersen domal yani. Ya bilmem de domal demedim.
1: Tamam, bir dinliyorum seni.
0: Parasetamol, parasetamol etken maddesi, parasetamol. Köpeklere parasetamol verilir mi?
1: Tamam, hemen bakıyorum. Tamam, şimdi anladım. Parasetamol köpeğe veteriner söylemeden verilmez. Bazı durumlarda veterinerler özel dozda kullanıyor ama kendi başına verilirse ciddi karaciğer hasarı yapabiliyor. Dinleyicim verdiyse miktarı, saati ve köpeğin kilosunu söyleyebilirse ona göre bir değerlendirelim. Ama en güvenlisi hiç beklemeden veterineri araması.
0: Sakalım yok ki dinlesinler. Sakalım olsa belki dinleyecekler. Yok, yok, yok, yok. Ne diyeyim? Evet. Biz...
2: Bu atar.
0: Biz de böyle demişler. 13 derece. Güzel 13 derece. Soğucanak. İlkan Agan buradan batıyor demiştim için. İlkan.
2: Let's go gentlemen.
0: İlkan. Bülent ablamın. Bülent ablamın.
2: Viagra bu Berlin.
0: Müzeyyen Senar'a yaptırdığı gibi yapma bir tane. Vallahi billahi seni mikrofonla koşturur İlkan. Satık öyle hallaka uyandı mı? Ha? Çok ucuk sevgiler öpücükler demiş İlkan. Elasto papum. Serenata. Agora Plus'ta yarım çırağın karşısında kutusundan alın. 33 gram 20 tane var içinde, 5,5 euro. Serenata 25 gram çarpı 20 tane 4,20. Tartı Giyas Kapisan Trifilo 10 tane var içinde, 95'er gram 2,20. Nescafe 200 gram 6,90. Nescafe Cappuccino 2,30 tanesi paketi. Nescafe Latte 1,99 sevgili dostlarım. Alatini Pütübör bisküvi 3x225 gram 1,80. Alatini Gemista 2x200 gram 1,5 euro. Nerede? Agora Plus'larda. Nafis mi topapu? Napi danadı mı? Tiye kiremez mi topapu?
2: Señores y señoras, boa tarde, boa fiesta, nada είμαστε απόψε στο Σάο Πάολο, de Brazil που λέτε εδώ. Obrigado.

0: Seni nasip.
1: Ali. Ali valla dostum nasılsın? Her şey yolunda mı? Abatıyor sen geceler dedikçe çevirdi kopçayı demiş Timuçin. Sayın mı? Ben geceler dedikçe kopçayı mı çevirdi? Anna. Yaşama Timuçin, sende de ne göz var maşallah. Timuçin de bir şey kaçmıyor. Ha öyle yapırı da ben geceler dedikçe kopçayı çevirdi demek. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Bu Mustafa'ya kontoponiroz dediklerimiz, kutoponiroz dediklerimizden pezi. Tokazo veya gerçekten kıt akıllı diyor. Şemsiye tutuyormuş o. Allah kudretirken. Aga pinem yok, arabam bozuk, baytara gitmek için köpek anca 3 kilo küçük demiş Mustafa. Pinem yok ama kız kokusuna ta denizlere kadar giderdin, ta Türkiye'lilere gittin kız kokusuna ya. O zaman pinem vardı. Bence adam tutup Mustafa'yı dövelim bir güzelce ne demiş Chico. Niye sen kendine güvenmiyor musun? Adam niye tutalım?
0: Belly dance.
1: Çevirici çevirdi kopça itiyor. Sonra baktı çevirmekten olmaya demişti bu. İşaret ederdi. Şeyinle gözünle diyor. İstogan Rus Timuçin gene ne istiyor be? Ama bana iki geceleri birbirine soktun. Hey, geceler demiş. İlhan olsun. Bacağına vur, bacağına vur derdi diyor Timo. Ne olacak soktu sen ben? Kendi aramızdayız orada. Allah'ım yarabbim. Protokole konser vermiyoruz ya. Allah Allah. Protokol olsa neyse, protokolü yoktu orada.
0: Καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Kaç para verdin bana güzel? Evet. Müjde Fırat Kuyumculuk'tan mı aldın be? Bana gene doğum günümde bir şey almadın abi çiko. He? Müjde Fırat Kuyumculuk. Sinan Pırlanta. Döviz Bürosu. Hepsi onlara ait. Edirne'nin kuyumcusu. Sarışan Caddesi 32 numarada. Aykut Saygın ve ekibi hizmetinizde. Erota mu ya sen asbetano? Seroto sapola mistika tu erota. Buvoro gena se frelano. Hay hay kemay may.

ne? Yani Cüneyt Aykin, Mehmet Mustafa, Fatih'e dedim. Ahmet'i niye almadın dedim. Onun dedi çok işleri var dedi. Abi dedi. Bir dahaki sefer Ahmet gelmezse ben de gelmeyeceğim. Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Sevgili dostlarım, uzun yılların tecrübesi. Evci ve Daikin Gümüş'ün ana servisi Ahmet Mustafa. Tüm ekibe kolay gelsin. Ekibiyle beraber yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Yeni programlar için, eksik olan programlar için, çıkmış olan programlar için gidin kendisiyle görüşün, kendisiyle konuşun sevgili dostlarım. Salih Agam, Cevri için telif hakkı isteği haberin olsun demiş İlkan. İstemez Salih Agam öyle şey. Salih Agam'ın gönlü zengin. Hem istese veririm, ben de para dolu. Ama ne olacakmış telif hakkından Cevriye'nin? Nay nay nay nay nay nay nay nay. Chico! Ne oluyor be?

cigarayı bıraktım. Ayar, odunlar çıtır çıtır, odunlar harika. Nurgül, sana bir şey sordum. Ayar'da sevgili dostlar, Ayar odunculuk. Nurgül, sana bir şey sordum. Ayar odunculuk. Büyük Müslimköy girişinde benzinci yanı mezarlığın karşısında inşaat malzemeleri. Cemal'in cisepisi var. Kiralık sandalyeler, masalar, her türlü boya çeşitleriyle fark yaratıyor. Ay ar. Agro servisi söyledik, pardon. İmajin Nuran Hasan'a çok teşekkür ederim. İmajin Nuran Hasan, yılların tecrübesiyle Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci sevgili Hasan'ım. İmajin. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da imajini takip edebilirsiniz.

0: Gece.
1: Hıdır.
2: Bulayım. Ne var ne yok?
1: İyidir. Bomba.
2: Oh süper.
1: Bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii dinliyorum.
1: Ferdi Baba'nın en sevdiğin şarkısı hangisi?
2: Of, Ferdi Baba'nın zor soru ama muhtemelen İçim Yanar derim.
1: Vay güzel şarkı. İçim Yanar.
2: Aynen öyle.
1: Ah, sen de dertlisin benim gibi belli oldu.
2: Ah belli oluyor be.
1: Sen de yaşlar yaşadın değil mi?
2: Yaşadık bir şeyler.
1: Ben de yaşadım. Ben de yaşadım. Zaten yaşamak lazım değil mi? Kederi de yaşamak lazım. Efendim acıyı
2: her
1: da yaşamak,
2: şeyi yaşamak lazım.
1: Mutlulukları da yaşamak
2: aynen
1: lazım.
2: Öyle.
1: Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin kalmalısın koklamaktan bir çiçeği demiş Atal Behramoğlu. Değil mi? Bilir misin o şeyi?
2: Güzel demiş.
1: Bak
2: tamam
1: bakalım.
2: Bir bakayım. Bitiremem Gürkan abisi. Telif duvara toslatır bizi. Ama ruhu şu, hayatı yarım yaşamamak. Sevgiyi de acıyı da tüm yoğunluğuyla hissetmek. Sen demin çok güzel yakaladın aslında.
1: Telif beni duvara toslatmıyor da niye hepsi duvara toslattırıyor bu telif, telif hakları?
2: Ne yapacaksın? İşte düzen böyle.
1: Ne diyor Atal?
2: Kurallar sıkı.
1: Atal baba telif hakkı mı isteyecek okursan o şiiri?
2: Ya valla eğer yayına koyacaksak sıkıntı çıkabilir.
1: Şimdi Ferdi Baba sanma sana dönerim. Ardından da senin sevdiğin şarkı İçim Yanar. Oldu mu?
2: Tamam. Süper. Tam gider.
1: Of. Hadi dertli dertli, acılı acılı. Damarın içine bir yolculuk yapalım. Anonsu sen yap. Hadi bakalım. Sanma sana dönerim. Ardından İçim Yanar.
2: Tamamdır, hazır ol. Sevgili Radyo City dinleyicileri, şimdi damardan giriyoruz. Önce Ferdi Baba'dan Sanma Sana Dönerim, ardından yüreği dağlayan İçim Yanar geliyor. Hazır olun, duygu seni kapıda.
1: Frekans temiz, cillop gibi maşallah, parazitsiz.
2: Maşallah,

0: sana gelir.
1: Halil Halil, Seven Bahriye, Gülsüm ablam, Fatma Mehmet, Sevin Boğazi, Bahriye Topali, Emin Ferrioğlu, Faik Doğancı, Ayşe Ali Babaoğlu, Arzu Hanım, afiyetler olsun. Yüksel Mümün, İlhan Musamini, BMW Fabrikası, Ayla Bayram, Cüneyt Sadık, Mehmet Hüseyin, Tayfun Gülcan, Rukiye Kavak, Serdar Mehmet, Nermin Beyhan, İrfan İbrahimoğlu ağabeyim, Ramazan Hüseyin, Taner Ülke, Bülent Yusuf, Mehmet Şerif, Hüseyin Yoluç, Sevcan Yümer Hanım ablam, Salih Mustafa, Leblebici Hüseyin, Ali İhsan Tanyolu, günaydın.

Mehmet abim Yasu. Yasu Mehmet abim. İçim yanar yanar yanar yanar yanar yar. Dün bir haber gördüm. Şeye de Hıdır'a da soralım sevgili dostlar. Bu haberi hatta kim yapmış? Avrupa'daki en güvenli arabalar listesi, araçlar listesi. Buraya not etmiştim, hemen bulalım. Evet, silmediysem eğer. Silmişim galiba ben onu. Neyse, şarkı bitsin. Kardeşim kolay gelsin demiş Nurten ablam. Nurten ablam size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. O muhteşem bamyeleri annem pişirmiş, çok güzeldi. Afiyetle yedik ve kış boyunca da yiyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. İmamoğlu sevgili dostlarım. Erhan ve Eralp İmamoğlu. Cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Harika fiyat. Uygun fiyat sevgili dostlar. İmamoğlu'nda. Batırak Adacılar'ın ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İmamoğlu'nun yanında Kalfaköy girişinde Hüseyin Çapuloğlu, kaporta işleri, boya işleri, 15 kişilik dev ekibiyle tüm büyük sigorta şirketleri, Toyota İvaniriz bile ona güveniyor. Güveniniz şaşmasın, tercihiniz Hüseyin Çapuloğlu'ndan yana olsun.

Yetmezse ta alalım demiş Nurten ablam. Ne demek? Yeter tabii ki. Yeter de artar bile. Şarkıyı başa alacağım. Günaydın ablam, bu sabah geç kaldım, kolay gelsin demiş. Bizim beraber çektirdiğimiz fotoğrafı göndermiş bana. Güner ablam, Güner ablacığım çok teşekkür ederim. Tarana harikaydı. Afiyet diyeceğiz. Az dedin, çok fazla koymuşsun. Kaç pişimlik tarana çıkar ondan. Çok beğendik. Reçelleri açtım, denedim. Çok güzel hepsi. Çok teşekkür ederim. Bir sürü şey koymuşsun. Afiyet diyeceğiz. Annemin de selamı var. Bu fotoğrafta güzel günaydın mesajı olarak paylaşabiliriz. İsterseniz. Saat 10 olmuş, sen şimdi günaydın diyorsun demiş Halil. Hadi yare, hadi yare. Ti se ne zna pore kaj spera, kalo vradi na po, hadi ya. Şarkılar harika ama gitmem gerek, sonra gene geleceğim demiş Seher. Hadi güle güle sen, hadi yare.

0: yapmış.
1: Sağda bak. Saat 8'e 7.30 saat geldik. Saat 9 onda mı okunuyor? Sağa bak. Yanar yanar
2: yanar yanar. Esiste Sarabolu hadi yarı. Yanar yanar yanar
3: yanar yanar. Kıdır canlı yayında da söyleyelim. Avrupa'da yapılan bir marka güven araştırması var. Avrupa arabaları içerisinde yapılmış bu. Çinli markalar yok içinde. Buna göre 10'dan 1'e kadar yavaş yavaş sıralayalım mı? Marka güvenilirliğinde hangi araçlar öne çıkıyor? Tamam. 10'dan 1'e kadar hadi bakalım dinleyicilerimiz de duysun.
4: Tamam. Bakıyorum. Bir saniye. Tamam, hazırız. Radyo Seti canlı yayında belgeyi masaya koyuyoruz Gürkan abisi.
3: Koy, belgesiz konuşmuyoruz. Düzeltme. Belgesiz konuşmuyoruz değil mi?
4: Aynen öyle, belge burada. Bahsettiğimiz şey Avrupa geneli değil, İngiltere'deki araç sahiplerinin deneyimlerine dayanan 2026 Driver Power güvenilirlik araştırması. Ha, ondan evet. Bire gidiyorum.
3: Tamam.
4: 10. numara Peugeot %88,63. 9. sırada Vauxhall yani Opel %88,76. 8. sırada Skoda %88,94. 7'de Tesla %89,40. 6'da Suzuki %89,74. 5. sırada Toyota %90 tam. 4. Honda %90,31. 3. Mazda %91,26. 2. Volvo %91,43. Ve 1. Mercedes-Benz %92,42. Volvo. Yani Volvo yine sinsice ikinci sıraya kurulmuş durumda. X40'ın buna sevinebilir ama güvenilirlik abi, güvenlik değil, orayı ayırmak lazım.
3: Peki o zaman ben Volvo'ma güvenlik konusunda da güveniyorum. Güvenlik konusunda yapılan bir araştırmanın sıralamasını yap bakalım. Volvo, Mercedes hepsi kaçıncı sırada? Ondan bire doğru yap güvenlik konusunda.
4: Tamamdır, hemen bir dakika bakıyorum. Şimdi Gökhan abisi, burada en güvenli 10 marka diye sabit bir liste yok. Bu kurumlar model bazında test ediyor. Yıl yıl değişiyor ve farklı yılları birbirine karıştırmamak gerekiyor diyorlar. Hmm. O yüzden marka sıralaması diye konuşursak belgesiz konuşmuş oluruz. Ama 2025 test yılında sınıf birincilerini söyleyebilirim. 6 numara Mini Cooper E şehir otomobili. 5'te Polestar 3 Executive. 4'te Smart No 5 büyük SUV. 3'te Tesla Model Y küçük SUV. 2'de Tesla Model 3 büyük aile otomobili. Ve 1. Mercedes-Benz CLA küçük aile otomobili. Ayrıca 2025'in tüm testleri arasındaki genel en iyi performans da o. Yani belgeyle söyleyebileceğimiz bu. Volvo EX90 da 5 yıldızlı ve koruma puanları çok yüksek. Ama kendi sınıfında o yılın birincisi Polestar 3 olduğu için zirvede görünmüyor. Yani evet. Mercedes 1, Volvo 2 gibi bir marka listesi yok.
3: Evet, aslında şey, Polestar da Volvo'nun bir markası biliyorsun. Aynı gruba ait onlar. Çinli Geely grubu var. Polestar da Volvo grubu. Volvo da Polestar, Volvo, onlar bir ailenin üyesi değil mi?
4: Doğru. Polestar ve Volvo aynı çatı altında, sahiplik Geely'de. Yani teknik olarak aynı aile. Ama Euronav sonuçları model bazında, yani bir model için ayrı, diğeri için ayrı değerlendirme yapılıyor.
3: Evet. Ama hepsi bir yana Mercedes ne kadar köklü, ne kadar kaliteli, ne kadar iyi bir marka olduğunu da her alanda kanıtlıyor değil mi şimdi? Yani eğri oturup doğru konuşalım. İşte mesela Mercedes'in bu küçük SLA modeli değil mi? Birçok alanda 2025 yılının yıldızı oldu.
4: Evet, 2025 testlerinde CLA gerçekten parlamış durumda. Mercedes genelinde bunu bu model özelinde çok iyi bir iş diye söyleyebiliriz. Belge bunu gösteriyor. Yine de her zaman model ve yıl bazında bakmak en sağlamı. Marka efsanesiyle test sonucunu karıştırmamak dinleyiciye karşı en dürüst yayıncılık olur.
3: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gemini gibi olmadığın için, belgesiz konuşmadığın için biz programda Kadır'la beraber belgelerle konuşuruz. Belgeleri tak diye masaya vururuz, konuşuruz değil mi?
4: Sen belgeyi getir. Aynen öyle. Sen belgeyi getir. Ben de neyse onu net söylerim. Gerisi efsane. Radio City'de efsaneyi değil, gerçeği anlatırız. Kadır burada, imza atıldı.
3: Kadır ve Gürkan abisi yayında.
4: Oradayız.

Günaydın Gürkan abi. Hafta sonunda bomba gibi geçmiş gördüm hafta sonun. Bugün benim prensesimin doğum günü. 5 yaşına girdi. Allah kızıma uzun ömürler versin inşallah demiş. Cüneyt Hasan dostum, Cüneyt dostum. Kızının doğum günü kutlu olsun. Huzurlu, mutlu, kocaman bir ömrü olsun inşallah. Aga biz bir kere Hatilen kasabada pornstar içtik diyor Mustafa. Hatilen kasabada pornstar içtiniz ama ya paralar bitti, suyunu geçti, köpeği doktora götürme paran yok. Ya şimdi oturup bir kahve içme paran yok. Hatim gitti, paran için vardı. Sana o zaman da söylerdim ama kafan gemi almıyor senin.

İki slow şarkı var, ondan sonra hareketleneceğim, tamam mı? Ha bakalım. Efendim Erol kardeşime çok teşekkür ederim. Mermer deyince, mermerci deyince Erol aklınıza gelsin. Yeni başladı bu işe ama bu işte eski yeni değil. Yani bu mermercilik işini iyi biliyor, güzel yapıyor sevgili dostlar. Mermer işi zordur, ağır iştir. Ama mermerler güzeldir her zaman. Mermerin modası hiçbir zaman geçmez sevgili dostlar. Mermer her zaman revaçta, ta eski yıllardan beri her zaman moda, her zaman sağlamlığı temsil ediyor mermer. Kapı, pencere, balkon mermerlerin kesimi, montajı, basamak kesimi, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı. Erol Mermerci, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Evrensel mermercilik. Evrensel mermercilik. Bir kardeşimiz geçen akşam Gürkan abi senin için geldik dedi. Nişanlısıyla beraber gelmişler. İsimleri ben aklımda tutamıyorum çünkü çok kişi geliyor, çok kişi, sağ olasınız, çok bizi bu kadar sevdiğiniz için çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Tütün pazar günleri de keşke program yapsan Gürkan abi, pazar günleri çok zor geçiyor tütün kırarken dedi bu kardeşimiz, ismini unuttum. Büyük Müselim'denmiş çocuk, onun da adını unuttum. Nişanlısı da illa gidelim Gürkan abi görelim demişler, sağ olasınız. Orada bizim için, bizi görmeye gelen, çok güzel bir geceydi, çok güzel eğlendik, çok güzel geçirdik. Dostlarla çok güzel bir masa yaptık. Tekrar tekrar teşekkürler hepinize.

Veysel oradaydı, danışanlısıyla Büyük mü Selim'den demiş Hasan. Tamam Veysel, biraz böyle irice değil mi, dolgunca? Dışarıda oturuyorlardı.

Köfteler bitene kadar geldiniz, sağ olasınız. En son saat 1'den sonra yemek yemeye oturdu Korifi'nin elemanları. Köfte kalmamış dedi Emre. Yediniz bütün köfteleri dedi.

Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batı Trakya'da açılan en son cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Domruköy'de. Hizmetinizde sevgili dostlarım, son durak Kara Toprak dediğimiz yerde Huzur cenaze hizmetleri ve cenaze malzemeleri. Ben senin hayatından gittim ya oğlum. Şimdi otur sarı odalarda, oturabilirsen. Kal sarı odalarda, kalabilirsen. Yasin burada mısın? Yasin burada mısın? Chico, burada mısın Chico?

göğsümü şimdi, kulağım sende demiş Yasin. Buradayım demiş Çiko. Yaşa. Yaşayın.

beni unuttun, yazıklar olsun demiş Tanju. Hayır baba, bu senin sevdiğin şarkı değil, ondan seni unuttum. Ben seni unutur muyum? Bak sen benim ilk göz ağrımsın. Ben gözlerimi senden açtım be. Sen açtın benim gözlerimi.

0: Kıskanma Tanju diyor Yasin. Buradayım fıstık diyor Çiko.
1: Ben senin hayatından gittim.
0: Alman Çiko.

0: Emre, bana Manya gitmesene. Elif ablacığım günaydınlar.
1: Alırım başımı giderim efeler gibi.
0: Günaydın Elif abla. Çok özledim Hati Aga hiç anma demiş Mustafa. Ay yarabbim yarasallah. Ey güzel Allah'ım derdi rahmeti babaanneciğim. After 2 hep benim.

0: Otur bak kartlama yersin diyor Tanju. Otur bak Yogi. Ay Yogi. Ne fena lan sen Yogi de bre. Kuru kahveci hacı. Yılların tecrübesi. Değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanları. Lokumlar. Karyokalar. Kurabiyeler. Şifalı çaylar. Lahana 14. Köfteci İsmail'in karşısı. Sansiyonun sağ karşı köşesinde. Sevgili dostlarım, hizmetinizde. Toyota Ioannidis. Lefkine ihtar gümüncü nedir? Gidin gezin görün. Ioannidis'in Toyota'nın yeni modellerini keşfedin. Cuma akşamı Lefkinik'te. Lefkinik'te de Ioannidis'in tüm modelleri sergilenecek. Kaçırmayın sevgili dostlarım. Gidin Toyota Ioannidis'e. Toyota Hilux. RAV4. Yeni makyajlanmış Toyota Yaris Cross. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarda. Toyota Ioannidis.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç.
0: Bir muz bir de öpücük. Bunları Tanju'ya gönderiyorum demiş Yasin.
1: Sen
0: öpücüğü anladık da muz.
1: Sen olmadık yere olay yapar.
0: Hem de muz Çikita galiba. Çikita. Sus Gürkan, insanlar bu güzel şarkıyı dinlesin. Bu güzel şarkıyı dinleyin bakalım. Askerden bir geldim. Vay vay vay vay vay vay. Gözümün bebeğinden ateşler fışkırıyor.

Sözde balık yiyecektik. Adam banana yollaya. Obelix koca göbekli demiş. Tanju. Haşmet'ten öğrenmiş dalavereciliği.

0: Çatır çatır odunlar ayarda. Uygun fiyat ayarda. GSP'si var Cemal'in. Kamyonu var. Kiralık sandalye masa var. Boya çeşitleri var. Arpa mısır buğday taneler var. Bu gidişat sonu olacak. Ayara çok teşekkür ederim. Büyük Müselim köy girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında. Artık yerden bir geldim. Gözümün bebeğinden ateşler fışkırıyor. Beni gören kızlar camdan lapır lapır lapır lapır düşüyor.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Gözümün bebeğinden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu.

İddia ediyoruz. En kuru odun ayar odunculukta Cemiş Cemal. İddia ediyorlar. Gidin, gezin, görün. Odunu şimdiden alın ayardan. Sona kalan dona kalırmış. Sona kalıp dona kalmayın. Olay.

Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika sevgili dostlarım. Hamdi abi ve ekibi. Uzun yılların tecrübesi. Kozluköy'de. Dört mevsimde de harika olan tavern. Hafta sonları muhteşem çevirme var. Muhteşem, çok güzel kokoreçler var. Dört mevsimde. Gidişat sultan olacak. Yanına değil. Yanına değil. Rıfat Marketler. Kozlu Kefir'in, Kurcalı'nın gururu Rıfat Marketler. İyi olanı, güzel olanı hepiniz fark ediyorsunuz. Hepiniz fark ettikten sonra müşterisi oluyorsunuz. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Marketler. Ahmet. Burada mısın be Ahmet? Bacı askırayım ben.

Jasgreen'in Jasgreen'le yıkıyorum çamaşırlarımı. Yumuşatıcı gözüne Jasgreen'in yumuşatıcısını ve yarım çay bardağı da beyaz sirke ekliyorum. Siz de yapın, göreceksiniz. Çamaşırlarınız yumuşacık olacak. Çenen tutulsun Gürkan. Ama hep konuşuyorsun Gürkan. Hep insanları konuşturmuyorsun. Hep sen konuşuyorsun Gürkan. Jasgreen temizlik ürünleri, doğal ürünler, pişik yapmayan, alerji yapmayan ürünler sevgili dostlarım. Jasgreen'le yıkayın çamaşırlarınızı, farkı hissedin. Kesinlikle kimyasal yok, doğal ürünler. Bu EcoSense sertifikası verilmiş bunlara ve çamaşırlarınız bahar açsın, çiçek açsın, teniniz çiçek açsın Jasgreen sayesinde. Jasgreen bulaşık deterjanları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjan, bebeklerin elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar ve makinenizde hem siyahlarda hem beyazlarda kullanabileceğiniz deterjan ve yumuşatıcı Jasgreen bakkal ve marketlerde. Günaydın agam, sen mi yapıyorsun tulumba havası? Gökhan söyledi diyor Tolga. Tulumba havası yapıyorum, kadayıf havası yapıyorum. Profiterol havası da var bende. Kafa pastanesi bana profiterol de göndermiş. Oh, hayatım da böyle bedava geçiyor. Bir arkadaş oturmuş Haşmet'ten Yasin'in masasına, iyi akşamlar demiş. Yasin adam çıkmış dışarı bakmış, bakalım sayıdan da akşam dışarıda demiş. Yasin agam çıkmış dışarı bakmış, bakalım sayıdan da akşam dışarıda demiş. Bu İngiliz fıkrası mı Bataycu? He? Neremden güleceğim ben buna? Buradayım. İskençe'ye gireyim diye Ahmet. Yaşa. Yaşa. Otomatik vitesli araba kullanabiliyorsun değil mi? Ya bak Volvo'yu sana vereceğim giderken Selen'le. Ben yan tarafta oturacağım. Yok be ya. Geçen akşam Ahmet arkadaşına sordu. Mücahit'e. Radyodaki gibi değil mi dedi. Radyodaki gibi değilim. Konuşma otarıyım yakından. Konuşma otarıyım. O derece. Tüle. Sakince kim? Çok sakin. Bu mikrofonu gördüm burada önümde. Sinir oluyor mikrofona. Sinir oluyorum da konuşuyorum. Bilmiyorum için niye öyle. Allah bile. Oh. Tayçu haplanı almamış mı diyor Yensin. Kullanayım abi demiş Ahmet. Yaşa. Ben kullanamazdım çünkü. Biz Volvo'yu almaya gittik. Volvo geldi. Aradılar beni. Bak bir heyecan, bir heyecan. 8 ay beklemiş. Özel üretim. Her yerini özel mezel yaptırdım. Bir heyecan, bir heyecan. Timo'yu aradım. Timo dedim. Gel dedim. Araba gelmiş dedim. Gidelim dedim. Alalım dedim. Volvo'yu dedim. Pirelim gelelim dedim. Sen niye kendin gitmiyorsun dedim. Ben dedim haydi. Bilmiyorum haydi. Yapamam dedim. Otomatik vitesli araba dedim. Dedim. Dedi Timo. Gittik. Adam oturtturdu. Beni öyle var anlattırıyor. Öf. Dedim bana anlattırma, kafacım almıyor zaten. Dedim bu arkada oturan dingile, uzun boylu dingile anlat dedim. Kim o dedi? O benim kardeşim Adel Foz mu ne dedim. Oturtturdum Timo'yu yan tarafa, anlattırdı Timo'yu anlattırdı. Timo'ya ne anlattırırsa kafasında kalmış. Ben de arabanın halen yarısını bilmiyorum. Her yer elektronik, türlü türlü şeyleri var. Neyse. Ondan sonra bindik, ben aldım Honda'yı, Tim aldı Volvo'yu, ben önden Tim arkadan getirdik eve. Sonra ilk günlerdi arabayı yıkatmaya götürdüm. Ondan sonra arabayı neyse yıkamışlar, bindim adama diyorum araba çalışmıyor diyorum. Nasıl çalışmayacağım diye, niye çalışmıyor araba diyor. Ne bileyim dedim, çalıştıramıyorum dedim, basayım kopçuya bas, çalışmıyor. Adam içinden demiştir Allah'ın hayvanı demiştir. Frene bastın mı dedi. Hayır dedim, frene mi basmam lazım? Evet dedi, frene basmam lazım dedi. Frene basacaksın o zaman çalışacak dedi. Bu araba senin değil mi dedi. Senin dedi. Sen nasıl bir şeysin demiştir içinden. Ya. Vay.
Yasin de burada demiş Tolga. Haşmet yok, ondan öyle. Çarşamba'dan sonra gene hiç olmayacak. Ondan sonra Yasin hep bizden olacak. Ama bak o zaman ne yapacağım ben o Yasin'i? Ya, dur sen, dur sen, dur. Sol bacağını bağla koltuğun altına demiş Turan abim. Çok yalan söyleye Yasin, adam çıkmış bakalım sayıdan da karanlık mı dışarıda diye demiş Tanju. Anladık da bura gülemedik işte. Odigoslu bırakacaksın bana demiş Ahmet. Tamam be. Zaten otomatik pilotu var. Volvo'yu koydum otomatik pilota kendi gidiyor. Arada sırada direksiyonu yokluyasın o kadar. O da Avrupa Birliği şeyinde Yunanistan'daki kanunlara göre direksiyonu yoklamak var. Full safe driving özelliği geldiğinde, test ara izin verdiğinde safe driving özelliği olan bütün araçlar kendi kendine gidecek. Volvo da gidebiliyor da işte Yunanistan'da yönetmenlik ona izin vermiyor. Arada sırada ben buradayım diye dümeni tüt diyor sana. Dümene ben geçen de patlıcan koydum bir tane. Bir tarafına patlıcan, bir tarafına su şişesi koydum. Bıraktım, yattım arkaya uyudum, kendi kendine gitti Volvo. UPS de yok, biraz idare etsin çocuk diyor Hasan. Öyle deme kızana sen de şimdi. Hayır öyle değil olaylar. Kendi bırakıyor kendi. Nay nay nay nay nay nay nay. Ay ay ay. Gürkan Nesinoğlu ile aynı yayın kuşağında yayın yaparsanız olmaz. Benim tek rakibim Türk Hava Yolları. Bir de Oprah. Oprah kim biliyor musunuz? Ne bileceğiniz siz cahiller? Oprah Winfrey. Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü şovmeni, şovmen dedi, şov kadını. Oprah Winfrey 29 Ocak 1954'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çok yoksulluk çektiler. Şu anda sevgili dostlarım dünyanın en bilinen televizyon sunucusu, yapımcısı ve milyarder, medya patronu. Yürü ya kulum, yine yürüyü ya kulum demiş Oprah. Allah, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey gibiyim. Yaşlılar anlamaz bu şakayı, boş ver demiş Tancu. Bana bak, seni alırsam ayağımın altına çiğnerim seni kızan. Sana iki tokat çekerim, yarısı boşa gider. Agam bile kurtaramaz seni elimde. Senin şımarık seni. Seni sarı yılan seni ya. Sarı ve küçük yılan. Sarı ve küçük yılan. Elif Kara Osman. Benim diyetisyenime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: göz.
1: Gıdara da sorsana demiş İlyas. Neyi sorayım Gıdara? Ofra'm. Ben anlattım ya size, bana güveniyorsun. Sıdra mı güveniyorsunuz? Allah Allah. Soralım bakalım. Hıdır, Oprah Winfrey.
2: Bakalım.
1: Dinleyicilere anlattım. Hıdır'a sor diyorlar. Hıdır daha iyi biliyor diyorlar. Ben Oprah Winfrey ile karşılaştırıyorum kendimi de. Ben Yunanistan'ın Oprah'ıyım. Oprah Winfrey de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en tanınmış televizyon yapımcısı, sunucusu değil mi? Çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Anlat sen gerisini, sen anlat. Hadi bakalım.
2: Tamam, Milyak'a bakıyorum. Gürkan abisi, hikayesi film gibi. 1954'te Mississippi'de çok mütevazi bir ortamda doğuyor. İlk 6 yıl büyük annesinin çiftliğinde büyüyor. 3 yaşında kilisede İncil'den bölümler okuyor. Düşün, o yaşta. Sonrası zor, yoksulluk, travmalar ama sonra eğitim ve konuşma yeteneği hayatını değiştiriyor. 17 yaşında radyoya giriyor, sonra televizyona geçiyor. Haber sunuculuğunda tutunamıyor ama sabah kuşağındaki bir sohbete alınca... Ha, benim işim buymuş diyor. 1986'da ulusal yayına çıkıyor ve 25 sezon boyunca ekranların en etkili ismi oluyor. Yani senin dediğin gibi Amerika'nın Oprah'ı varsa Batı Trakya'nın da Gürkan abisi var. Tek fark o 25 sezon yaptı, senin yayın bitmiyor arkadaş.
1: Bitmiyor, tükenmiyor.
2: Aynen öyle.
1: Yaşa be. Yaşa be Hıdır abisi be, yaşa be.
2: Beraber yaşa Gürkan abisi.
1: Beraber yaşayalım, iyi yaşayalım, güzel yaşayalım.
2: Aynen öyle.
1: Yürü, yalnız değilsin demiş Yasin. Ben de arkandayım demiş. Sen bir vur, ben üç tane vuracağım demiş. Sarı yılanı demiş Yasin. Tolga'ya da selam demiş. Demiş.

sizi arka arkaya koyacağım, ben de arkanızda olacağım demiş Tanju. Zor koyarsın bizi arka arkaya. Kral bu yapay zekaları da insanlar ile savaşacaklar mı diye sorsana bir demiş Tayfun. Sordum ha geçen de ben. Yok öyle bir şey dedi. Patron sensin dedi. Ellemeyin, salmasın Doberman'ı demiş Tolga. Doberman'ın var onun.

0: söylüyorum.
1: Tayfun Gülcan'a sor bakalım kayınpederine iyi bakıyor mu? Benim Adnan Agam'a demiş İlkan. Nasıl bakmayacak kayınpederine iyi? İsterse bakmasın. Vallahi ne yaparan? Karısı çok fena. Laf aramızda kimse duymuyor. Çok fena. Nasıl bakmayacakmış? Yurtmadan izler. Sinan Semerci. Ay ne zaman bir çek sizi bu spor sorduk ben Emre ben. Yoruldum Sinap da Sinap indir Sinap indir Sinap indir indir indir Sinap indir Sinap. Öf ne zaman bir bu spor sorduk hesapladın mı? Sinap Semerci inşaat. Binanın temel kazanından tutun da en son kiremidine en son tuğlasına kadar Sinap Semerci var sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Sinap Semerci'ye inşaata. Instagram'da da Sinap Semerci inşaat olarak bulun. İletişime geçin, telefon edin, anlaşın. Erol Agromix Çaymakıf köyünde, praktikel güzelliğinde her türlü inşaat malzemesi. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün, boyalardan tutun da nal buraya malzemelerine kadar, tüccarcıya malzemelerine kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Erol Agromix'te sevgili dostlarım, Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulabilirsiniz. Kedilerinize, köpeklerinize kroket mi lazım? Coşkun'da var. Kene ilacı, bit ilacı Coşkun'da var. Hayvanınız için, kuşlarınız için gereken her şey Coşkun'da var. Coşkun Gümrüğü'ne de Emboriko Kosmopolis'ten çıkın Gümrüğü'ne doğru ilerlerken 200 metrelere de sağ kolunuzda. Ahmet bak sen de Coşkun'a git. Çok güzel köpek hemleri var. Ahmet'i ben anlattım. Gürkan Nesinoğlu'nun istediğinden aldığından alacağım de. Köpeğin çok iştahı da yiyecek. Coşkun'dan sonra Karacalköy'e gidelim. Karacalköy Mısırı Serkan ve Hasan'ın yeri. Sevgili dostlar. Giratos, Aratos köyünde. Et döner, tavuk döner, pizzalar, kalçoneler, harika lezzetli ürünler Giratos'a size sunuluyor. Nasıl bakmayacağım İlhan Aga, her gün kaymak alıyorum ona demiş Tayfun. Her gün kaymak alma adamın kolesterolü çıkacak. Ya. El alem kolesterolünü kolesterolü çıkacak diye yemek yemez. Benim gene kolesterolüm düşük. Vallahi billahi. Bak geçen gün kan aldılar ya. Özgür'ün eşi aldı. Kolesterol 156.

0: 200'ün altında olması makbulmuş. 156, 200'ün bayağı altında. Trigliseritlerim hiç yok gibi. 66. 200'e kadar normal benim 66. Kötü kolesterolü, iyi kolesterolüm 56. 35'in üzerinde olması lazım. 50 diyelim, 87. 87, 50 diyelim. Ondan sonra bu sonuçları gördüm. Anama dedim, ana dedim. Bana dedim, tereyağında dedim 3 tane dedim yumurta pişireceğim dedim. Abi kızarım dedi, 3 tane yumurta yenir mi dedi. Anacığım dedim, kolesterol düşük dedim. Azıcık pidirmek çıkarmak lazım. Yedim, peynir de doğradım yağlı yağlı. Yiyeyim dedim, kolesterolüm çıksın. Ne bu be? Bu kadar böyle kolesterol mü olur be? Bu kadar düşük. Gürdal, sen tahallerini yaptırdın mı? He? Ağre, bir insana bu kadar mı yakışır şarkı söylemek? Günaydın abim. Faik abimi göremedim demiş Aykut. Aykut Ebru Aykut. Ama Aykut'cum, Faik abin ne diyeyim ki? Benim diyeceklerimi sen diyorsundur zaten içinden. Ben diyeceklerimi dedim. Bir arkadaş ortamında kalka ki onu herkes merak ediyor. Kaldı ki Gürdal Gürdal diyor, konuşuyorlar. Dostum muslum arkadaşım diyorlar. Özellikle Faik'i görmek istiyorlar. Faik diyor ki ben diyor ava gideceğim diyor. Avlanacağım diyor. Avı bırakamam diyor. Sanki hayat memat meselesi, bu aracını sattı bana avı. Ki hayat memat meselesi. Abi ben tatilimi kestim de Gökay'ın oğlu için... Bu kaçıncı, dördüncüsü öyle eşim galiba. Sünnet oluyordu, sünnet mevlidine gideyim diye Gökay'ın geldim, tatil yarım bıraktım. Bazıları pilav yemeye, pilavı seviyor. Ben pilav da yemem, sevmem. Gerçi o gün yedim ama sırf hatır gönül meselesidir bazı şeyler. Dostluklar, arkadaşlar için bazı şeyler defaktodur, yapılır yani. Evet. Ama her insan bir olmuyor. Dünya boş değil. Dostlukların, arkadaşlıkların yerine avı daha değerli gören insanlar var. Olabilir. Biz gönül koymayız kimseye. Sadece notunu veririz. Bu kadar. Edirne yolcusu gelince file demiş Gürdal. Ha, sen Edirne'ye gidiyorsun sayı. Şimdi Hıdır'ım sana bir şey söyleyeyim. Sevgiler, aman dostluklar, arkadaşlıklar önemlidir hayatta. Değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Dostluklar, evet. Hayatın tozu biberi.
0: Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Onunla birçok kişi tanışmak istiyor. Onu merak ediyorlar. Zaten orada olanların da mesela Gürdal diye bir dostumuz var. Şu anda Edirne yolunda bizi dinliyor. Onlar da zaten arkadaşlar, Gürdal da Hollanda'dan geldi. Özellikle Faik Tuzacı'yı görmek istedi. Çağırdık, davet etti. Günler önce haberi oldu. Faik dedi ki ben dedi ava gideceğim dedi. Avı bırakamam dedi. Gelemem dedi. Gelmedi. Sence böyle bir şey yapılabilir mi yani? Bu arkadaşlar, dostlar.
1: Yani...
0: Sığar mı?
1: Vallahi sığmaz abi yani. Hani arkadaşlık her şeyden önce gelir. Hele bu kadar uzak yerlerden biri geliyorsa eğer, bir fedakarlık yapıp orada bulunmak bence çok önemli ki ta Hollandalardan gelmiş, ta buraya kadar gelmiş. Ava gitmeyi ertelersin.
0: Evet, ertelersin abi. Ben mesela, bak sen duymadın. Bu altıncı söyleşim olacak. Ben Taşyüze tatile gittim. Ama tatili iki gün erken kestim. Çünkü arkadaşımın oğlunun sünneti vardı. Sünnet mevlidi vardı. O yüzden tatilimi yarıda kestim. İçimde kaldı, onu hep söylüyorum. Geldim, dedim ki önemli olan arkadaşlık, dostluk dedim.
1: Aynen öyle. Senin yaptığın çok daha doğru bir hareket şimdi. Birçok insan tatilini yarıda kesmek istemez. Hani ne olursa olsun. Ama sen doğru olanı yaptın, güzel olanı yaptın. Çok da güzel bir örnek aslında bu. Bu arkadaşlık ilişkileri önemlidir diyorsak eğer, hani bunu lafta bırakmayıp aksiyona dökmek önemli.
0: Geliyor Nazlı Nazlı, öyle bir yar sevdim ki, yeni köylü Burgazlı, Lingotown yabancı dil kursu, şakır şakır benim gibi İngilizce konuşmak, Yunanca konuşmak için. Tael Nikata Milav Abdesta. English de öyle, English. Evet, Lingotown Kendisi University of London'da yüksek lisans eğitmeni olmuş. Yüksek lisansını yapmış. Elif Mümün tarafından yeni açılan dershane Lingotown yabancı dil kursu Lingotown Edu olarak Instagram'da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kayıtlar başladı. Nerede? Sirkeli'ye giden yol üzerinde, Kozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde Lingotown, Lingotown sizleri bekliyor efendim. Lingotown. Gece ne avlanması diyor, ilk defa duydum demiş. Gece avlanmak zaten yasak demiş Hasan. Ama işte yani gelmeyecek olduktan sonra türlü türlü bahaneler bulunur be Hasan'cığım. Enis Şerif gene geleceğim dedi. O gene onun yaptığı gene bambaşka bir şey. O gene geleceğim dedi de gelmedi, telefonu da açmadı. Onunki gene bambaşka bir şey. Fabrikadadır o, bırak avı, bu zamanda gitmiyor avı o. Bir tek iş için verdiği sözü bozar o demiş Aykut. Fabrikadadır, çalışıyordur demiş Aykut. Günaydın canım benim demiş Tarkan belki. Günaydın canım benim, günaydın gülüm benim. Sevgim aşkım canım yavrum benim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan abi, insan senin diline düşeceğini, gitsin kendini denize atsın, uçurumdan düşsün demiş İlyas. Abi kızımla senin dinleyiz, bu şarkıyı koyar mısın, sana zahmet olmazsa demiş. Şimdi ablayacağım ama beh neymiş bu bol bu araba değil sanki uzay mekiği. İzin ver bir resimcik çıkayım onunla. Öpüldün çiçeğim demiş İsmail. Sen niye Volvo dedikten 2 saat sonra yazıyorsun mesajı ve hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım şöyle yapalım o zaman.

Yanaklarından öperim Miracığım, doğum günü kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Miracığım. Cuma döneceğim, varsa istediğin bir şey yazarsın demiş Gürdal. Yok abi ya, benim de yeğenim orada. Bilseydim gideceğini biliyorum. Gerçi sana seninle televizyon yollayacaktım yeğenime. Ona bir televizyon alacağım. Ya kız hanım tabi kadarcık televizyonu var. 3,5 ekran. Dikmanlık televizyon koymuşlar eve. Neredesin be Faik, ver cevabını demiş Halil. Neyi verecek? Ne cevabını verecek? Verilecek bir cevabı var mı sence Halil'cim? Latif, hayırlı haftalar, iyi yayınlar dilerim demiş. Bak bu kızanlar da gelemedi onun yüzüne. Siz niye gelip kendiniz cipye? Ben size konum açardım. Siz de gelmek istemediniz Latif. Ha. Seni kötü yere yakın Latif seni ya. Ben azıcık uyumuşum. Günaydın aşkım diyor Mustafa Zengin Furnoz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu hatminin yerine beni götürecek galiba.

Günaydın Gürkan Aga. Nasılsın, inşallah iyisin demiş Saliko. Senin Instagram'ını, Facebook'unu niye vermiyorsun bana? Instagram'dan ya da Facebook'tan niye yazmıyorsun? Geçen de sordum, cevap vermedin. Şimdi cevap vermezsen engelleyeceğim seni.

buraya gel. Buraya da gel. Buraya da gel. Buraya da gel. Buraya da gel. Buraya da gel. Buraya da gel. Buraya da bas. Oraya basma, oraya basma, buraya bas. O da yanlış. Oraya da basmak istememiştim. Nerede baba ya? Hayır, oraya da basma. Buraya bas.

Mona Lisa gelinlik. Gelinlikte fark yaratıyor. Sabah 10'da açılıyor. Sevgili dostlar, saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Hatice abla 30 yıllık tecrübeyle 2000'e yakın gelinlik. Yok böyle gelinlik, yok böyle bir şey. Gerçekten öyle. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, her türlü süsleme işi de yapıyor. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Nerede? Çadırdatı çevreye. Nerede? Vesel kardeşimizin nişanlısı da Tuzcuköy'den. Her gün dinliyormuş işte, geçen de söyledim ya. Ona da kolay gelsin, kolay gelsin. Tüm Tuzcuköy'lere kolay gelsin sevgili dostlar. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper pompacılıkta uzman isim onlar. Son model tezgahlarda işinizi hem hızlı hem iyi hem güzel yapıyorlar. Hem de uygun fiyata yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Bıyıklıköy'e sevgiler, saygılar gönderelim. Kolay gelsin diyelim, kolay gelsin diyelim. Ne bileyim aga, bu sayfadan alıştım yazıyam. Instagram'dan yazarım sana agam, iyi yayınlar demiş Saliko. Hadi yaz bakayım Instagram'dan. Gel grapsen bu refile. Göreyim kimsin, in misin, cin misin? Hadi Saliko, hadi Saliko. Aynur abla. Neşet abi.

Gürkan Neslihan'dan İlhan Solist'e şaba. Gürkan Neslihan'dan İlhan Solist'e şaba. Cebriye'ye. Cebriye'nin haklarını satın aldım ben, merak etme sen. Tüm hakları bende Cebriye'nin. Neler çektik bu Cebriye yüzünden. Tam müftülere bile şikayet edildik.

0: Yürü Zeynep abla. Yürü Hayri abla. Yürü Fatma teyze. Ha bakalım, ha bakalım.
1: Ver bakalım, ver bakalım. Aşağıla Dürdane ala, kalkın bakalım.
0: Aşağıla Dürdane ala.
1: Hepsiniz oturuyorsunuz.
0: Ama siz de koca karılar ama.
1: Aşağıla Dürdane ala, kalkın bakalım çaydır karıları marıları. Hepsiniz oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Haydi bakalım Kalfa Pastanesi'ne şaba. Kalfa Pastanesi yepyeni bir lezzet yapmış. Üretime koyacaklar mı bilmiyorum. Çok güzel bir şey. Ala, muhteşem. 10 numara 5 yıldız. Profiterolü süper. Lokumları süper. Efendim kavala kurabiyeleri, bol tahıl yağlı. Süper ötesi Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. El aga buradayım demiş. Salisa sali. El are sali. Yer süre megale. Ya süre salim. Öyle.
1: Ha bakayım sen yapar mı?
0: Ha bakayım ben.
1: Çek, çek, çek.
0: Ha bakayım. Ha bakayım Aynur abla. Ha bakayım.

Gökhan abi oynarken arka bacaklarını neden kaldırıyorsun demiş Tarkan. Başka ön bacağında mı var? Ha, ön bacağında mı var arka bacaklarımı kaldırayım? İnek miyim ben? He? Sen oynarken ön bacaklarını mı kaldırıyorsun? Ha, nereden kaldırıyorsun sen oynarken? Allah'ım ya Rabbim, bir tane de akıllı dinleyici yok ki. Bir tane be, bir örnek için ya, dikma repet ya. Ya dikma.

Ben oynarken ağzımı çok açıyorum, nedense bilmiyorum demiş Tarkan. Dikkat et, bir şey kaçar ağzına. Parmak uçlarında oynayan Mari sanki yerlerde çivi varmış gibi diyor. Tanju, sen nasıl oynayan be? Burak bunlar ne derse desin sen güzel oynuyorsun demiş Erdal.

Hadi be. Fatma abla. Hadi. İmajın Nurhan Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan da dolayı. Nurhan Hasan Kanarya 30'dan. Olsun 816'dan. Tatlı Taner 0807 olarak Instagram'dan da bulun, takip edin. Süsleme deyince, süslemeci deyince İmajın Nurhan Hasan sevgili dostlar. Erkan ve Erak İmamoğlu. Cenaze hizmetleri. Cenaze malzemeleri. Erkan ve Erak İmamoğlu. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzeme biliyorsun. Halen yılların tecrübesiyle devam ediyor işine. Ve Erkan ve Erak İmamoğlu. Kanfaköy'ü girişinde. Hemen onlardan sonra biraz daha ötede Hüseyin Çapuloğlu var. Boya, kaporta işlerinde uzman isim. Tüm büyük sigorta şirketleri, herkes, vilayet, polis teşkilatı, belediyeler onunla çalışıyor. Büyük ajanteler Toyota, Yanidiz gibi Çapuloğlu'na güveniyor, Çapuloğlu'yla çalışıyor sevgili dostlarım. Kolay gelsin tüm ekibe. Benim de güvendiğim isim aynı zamanda Çapuloğlu. Üstelik ben nasıl güvenmeyeyim, bana bedavadan yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Programı yaptık katkılardan dolayı. Takya Mobilya'ya kolay gelsin. En güzel mobilyalar. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40 indirim var Takya Mobilya'da. Trakya Mobilya, Şapçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra sol tarafta 6000 metrekare kapalı alanda. Ana şubesinde prefabrik evler de var örnek olarak, dayalı döşeli. Troho villalar var, konteynerler var Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya, mobilyanın adı. Aynı zamanda ikinci şubesi Bugaçatıryan'da Filiz'in bitişinde Gümüşlü'de. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40 indirimi kaçırmayın.

En la pared. En la pared. Agora Plus'larda indirimler. Agora Plus'larda sevgili dostlarım. Serenata gofret 33 gram çarpı 20 tane 5,5 euro. 25 gram çarpı 20 tane 4,20. Agora Plus tuvalet kağıdı 10 tane rolo 3 kat 95'er gram 2,20. Nescafe 200 gram 6,90. Nescafe cappuccino 2,30. Nescafe latte 1,99 paketi. Alattini pütübör bisküvi 3 x 225 gram 1,80. Alattini gemista biskota 2 x 200 gram 1,5 euro. Agora Plus'ta yarım çayın karşısında gümüşün et. Agora Plus. Agora Plus.

Mine te sindonizmeni filike filiz mu? Max dedikten sonra acayip oynayacağız.

Enis merhaba demeden Enis'in sponsorluğunu hiç unutuyorum. Enis bir günaydın yazacak, bir parmak atacak, bir şey yapacak. Ondan sonra Enis çevireceğim. O demese ben de demeyeceğim. Sade Tanju'ya aperiorista şaba demiş Tolga. Sarı şekerime şaba. Sarı şekerime şaba. Ellere pamere pamere.

Devletoğlu artık İskeçe'de. İskeçe nere duyurulur? Stoanusi 7 ağda. Evde hasta yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na giriyorlar. Maaş bağlatmak için engelli olanlar engelli maaşı için Devletoğlu'na giriyorlar. Devletoğlu özel kep niteliğinde herhangi bir sorunuz, probleminiz, zorunuz olduğunda Devletoğlu sevgili dostlarım. El lapame Devletoğlu.

Pame Pame. Gelsin tulum babası. Ella Pame. Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de göz göre göre yatır. Günaydın Gürkan, Almanya Homburg'dan tüm Batrakya Türklerine şaba demiş Mehmet Beyhan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mehmet abi.

Şaba. Çikolata Nuri Kral'a şaba. Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de gözgürü. Aa, benden de Mehmet Beyhan Başkanıma ve işaretime şaba demiş Gülsüm ablam. Şaba. Yaşayın, yaşayın, yaşayın.

Gürkan'ım bu sabah Aletin bana kahveye gelecekti, ekti beni. Demek ki kocacığı evde demiş Gülsüm ablam. Evet. Eşi evde demek ki, o yüzden gelmedi.

HBS Ramazan Kadriye Gürkan Destan'dan Şaba. Nikos Oktoy Soktor 322'de HBS Ramazan Kadriye Klimalar, klimaların bakımı, servisi, bakım işleri, kasap dükkanlarının, buzdolapları, marketlerin buzdolaplarının dolumu, bakımı, en uygun fiyatlar. Ne diyoruz? HBS Ramazan Kadriye

İskeçre'de gergin çok bugün insanlar diyor Ahmet. Neden be ya? Ne oldu? Ne gerginlik yaşadın? Benim hava çal sana. Ben işteyim Gürkan. Nermin Hanım geleceğim demiş de gelir demiş Mehmet. Mehmet abi. Mehmet abi işteymiş. Gülsüm abla. Geldim demiş Seher, hoş geldin. Gürkan abi, Haşmet abi neden olmayacak? Anladın Tanju? Aman ana koş, cilveni yakış. İki karı aldım, bakamadım berduş. Servis. Ahmet kardeşimiz, Ahmet Mustafa, makine mühendisi. LG ve Daikin markalarının gümüşün ana bayi. Çıkın çıkın gidin, konuşun kendisiyle. LG ve Daikin'le rahat edin. Eksik olma programları, çıkacak olan programlar, çıkmış programlar için efendim başvuru işlemleri, kağıt işlemlerinizi yapsın. Sizlere en uygun fiyat, en kaliteli ısı pompalarını taksın mesela. Gidin Ahmet'le konuşun. Gümüşün de herkesin bildiği isim. LG ve Daikin ana bayi. Erol Mermerci, Mermerci Erol, Evrensel Mermercilik, Kapı Pencere Balkon Mermerlerinin Kesimi ve Montajı, Basamak Kesimi ve Montajı, Her Kalitede Mermer Mevcut, Şömine Yapımı Mezarlara Mermer Kesimi, Erol Mermerci, Sirkeli Basırlıköy Yol Üzerinde Hizmetimizde, Sevgili Dostlarım, Aman Agroş, Agroservis, Agroservis. Agroservis Eray ve Şakir ortakları, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuşları özel makine ile yapılıyor. Cistipilerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar, yağlar. Uygun fiyatlı yedek parçalar, dizel su motoru tamiri, yedek parça temini, Eray Feyiz Şakir Mehmet Kozluköprü'de hizmetinizde. Eray Feyiz Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz.

Şener kulağı az duyanlara hizmet veriyor. Ondos Center'ın karşısındaki yolda 2-531-0-20-700 numaralı telefonda hizmetinizde Şener. Şener bu konuda uzman. İskeçe'de Zarakist'in karşısında Şener. Şener İskeçe'deki ismi en eskisi. Ne bileyim yaşamadım bir şey daha de bir ters gibiler bugün demiş. Ahmet. Nasıl be ya? Nereden anladın ters olduklarını, yüzleri mi ters? Yürüyüşleri mi ters? Ha? Bu İskeçeliler hep böyle. Hiç sevmiyorum bu İskeçeliler. Hiç aman. İskeçeli tanıdığım anladığım varsa hiç bulaşma. Hiç bulaşma Ahmet. Hiç sevmiyorum bu İskeçelileri. Çok değişik oluyorlar. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınızda gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Harika böreklik yufka. Kendiliğinden kabarı yaba yufkalar. Vallahi bile Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Nerede? Rodopil'deki bakkal ve marketlerde.

Sakın bu üskeçlere güvenme. Gel seninle Selena gidelim. Falan derlerse sakın güvenme. Sakın. Seni kötü yola düşürür bu üskeçeller.

Ahmet. Ay yarabbim Allah'ım. Ay yarabbim Allah'ım Ahmet. Güldür yesin beni. Bize de öyle yapanlar oluyor. Fikret abiye gidiyorlar, beğenmezmişim. Sponsorluklarını söylemezmişim. Öyle dermişim, böyle yaparmışım. Bizde de çıkıyor öyle bana kazlar. Çıkıyor. Hiç aldırma sen, hiç aldırma.

0: Ne oldu senin yufkalar? Geldim o kadar bağırdın demiş.
1: Yanıyoruz madem.
0: Turan abi. Turan abicim. Bana haber ver dedi de. Utandım vallahi billahi, haber vermedim dedim. Şimdi dedim her yerden bir şeyler topluyor. Boğçacık ana gibi oldum ben. Yazdı bana geçen de, bağırırmışım radyodan, yufka istermişim, geldiğinde bana haber ver dedi. Ay yarabbim. Utandım azıcık sanki. Vay bahmedim, vay bahmedim vay. Ben olsam benden katiyen satıcı olmaz Ahmet. Ben yüzünü gözünü yolarım. İnsanların. Vallahi bak.

başlayacağım. Rey defterinden epey zaman geçti galiba, mühürlemek lazım demiş Halil. Sen git Fahin, rey defterini mühürle önce. Aa, yapma, nasıl bilmeyeceğim, müzik konusunda yarışırız. Her türlü enstrüman çalma söyleme lütfen yalnız. Ben senden kartçayım. Sen daha 38'liksin demiş İsmail. İsmail, saksafon da çalabiliyor musun? Saksafon çalıyorsan, müzik aleti çalıyorum diye gezme ortada çalamıyorsan.

Öyle olmak lazım. Aa benim. Sen bozma moralcini. Bozma sen. Bak ben sana Aristoteles'e tavuk döneri ısmarlayacağım. Üzme sen. İstersen club bile ısmarsan Aristoteles'in dönercisi var orada. Vay ben ondan yedim mi çok midem yanıyor yalnız. Bana bir mideme çok kim ne koyuyorlar içine. Geçen de senem gittiydi ona ısmarladım. Yedim midem yandı. Gerçi seneme güven olmaz onun içine bir şey de koymuştur o kızan. Bana çok kontra gidiyor. çok maniye gidiyor bana. Hiç anlaşamıyoruz. Kardeşim diyor aa bir koca gidik eşeksin diyor. Senin ben bir oluyorsun diyor. Hep bana sataşıyor. Hep sataşıyor bana. İyi konuşsam da sataşıyor. Doğru konuşsam da sataşıyor. Vallahi bile. Dün ben ona ne dedim yapmayacağım dedi. Yapma diye böyle bir şey. Ha? Elinde bir kek yapmış. Keke annem ona karanfil tozu diye palüze boyası vermiş. Kek olmuş kıpkırmızı. Fahin yedi sosisler gibi bütün gıda boyası. Fahin bir yerde sosis yiyor kıpkırmızı. Maymun çünkü gibi bütün gıda boyası. Senem'in keki de kıpkırmızı olmuş. Dedim öleceksin dedim bunlar kanserojen dedim. Versene bir dilim tadayım dedi. Bana elinde verdi tatmadı ya bana. Tattırmadı ya bana bir dilim tattırmadı. Hızların kızanı. Allah büyük Tanju. Allah büyük kardeşim. Allah büyük. Allah büyük. Müjdat, iyi yayınlar, konuşma. Şarkılar çalarken konuşma Müjdat. Kolay gelsin. Tuzcuköy borucusundan selamlar demiş. Tuzcuköy borucusuna selamlar, selamlar, selamlar. Sen buna niye öyle diyesin bak Timuçin, ha? Ahmet Musa Efendi abi günaydın. Abi beni yeri...

dibine koydu iskeçeleri. Sen de otur, kabul etmiyorum. İnsanlık iskeçeli gümüşü olarak kaydedilmez. Neyse, o duran ama sen de demiş Nurgül. Nurgül, sana ben bir şey sorayım. Sen bana niye cevap vermiyorsun ha? Sana diyorum, senin duyuruna devam edeceğiz mi? Duyurunu duyuracağız mı, duyurmayacağız mı? Duyuracağızsak hangi günden duyacağız, bana yaz. Sana sabahtan beri onu soruyorum, beni duymamazdan geliyorsun. Günaydın, helal olsun, coşmuşsunuz. Çok güzel eğlence olmuş, kısmet değilmiş bana demiş. Mesut abi niye gelmedin? Bas bas bağırdık radyolardan, niye gelmedin? Niye gelmedin?

Ben deliyim. Giydim ayakkabılar ayağıma. Yakıyor ayakkabılar içeride. Ayakkabıyla dolaşıyorum. Ayıp da söylemesi, ayakkabı aldım kendime. Yeni de onları deliyim. Ama ayaklarım patladı pişti. Ayakkabı içinde. Lacoste, Lacoste, Lacoste. Çıkarayım şunları yeter. Yeter. Yeter, beğenmedim ben bunu. La tobuzuki manki kefka. Devam edelim. Devam edelim. Vay sen bana seslendin mi? Vallahi duymadın. Evet devam ama bugün bitti yarın demiş Nurgül. Nurgül bana günlerini yaz. Sonra para istediğimde çok para istedim diyeceksin. Bana yaz şu şu şu şu şu tarihlerde bizim duyuruyu söyle diye. Sana bana seslendiğini duymadın diyor. İskeçerisin işte, İskeçerisin olacak. Ne olacak? Aman bu İskeçerilerde. Çok yalancı oluyor bunlar. Abdullah Erkan Bey abi. Günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Alavera, alavera, hep bu İskeçerilerde. Günaydın, I love komutini demiş Faik Şekerci. I love komutini, I love komutini. Hele bir tane bir Karaköylü Gürkan varsa onu biliyor musunuz? Ne bu s*** toz?

Para sıkıntı olmaz bende diyor Nurgül. Tamam. O zaman her gün söylüyoruz. O zaman her gün söyleyeceğiz. Öyle salı cuma yok. Tıkır tıkır yarın söylüyoruz.

ki. Çok güzel, çok sevdiğim bir şarkı. Gani sezo de traguza. İlahi da kuru temizleme, yaş temizleme. Harika. Uzun yılların tecrübesiyle harika işler yapıyorlar. Gerçekten öyle. İlyah Tidak Kuru Temizleme, Erhan Kalyancı ve ekibi sevgili sevgili. Süet temizleme, gelinlik temizleme, harbalı temizleme, her türlü kuru ve yaş temizleme için İlyah Tidak'ı seçin. Öğle yemeği de ne yiyeceğim söyleyeyim mi size? Ispanak. Annem ıspanak yapmış, üzerinde de iki tane yumurta kıracağım. Of, hadi program bitsin de ıspanak yiyeyim. Güner ablam da çok güzel tarhana vermiş. Oh, tarhanadan da var galiba. Oh, oh. Tarhana çorbası.

Beğendiysen her sene taranan benden. Yalnız bu sene acılı yapmadım. Yaşlandık artık, acı dokunmaya başladı demiş Güner ablam. Güner ablacığım zaten iyi ki acılı yapmamışsın. Ben bir haftadan beri neler çekiyorum. Geçen akşam da hiç soğan yemedim. Midem bayağı bozuldu. Çünkü çok fazla acı seven birisiyim ben. Çok acı yedim. Midemi bozdum. Şimdi doktor dedi bir ay falan dedik acıdan kaçın, yeme acı dedi. Yoksa acı için bayılıyorum, ölüyorum acıya, ölüyorum. Bir de çok soğan yiyorum ben. Soğan, sarımsak, oh oh oh.

0: Yurt dışında olan dostlarımıza gönderelim. Top sonitis senit yasine pikro filike filesmu. Ya kolay mı yurt dışında çalışmak, yurt dışında sevdiklerinden ayrı olarak ekmek parası kazanmak kolay mı? Kolay mı ayrılmak, canıma can olmuşsun. Vay aklıma şarkı geldi. Kolay mı ayrılmak?
1: Κόψω μη τις ξενιτιάς, είναι πικρό.
0: Ahmet, bir sorun yaşarsan beni arayayım mı?
1: Και το στρώμα σκληρό. Τα λεφτά που από...
0: Hacı seveni görmemişsin sen diyor Güner ablam. Güner abla, sen babamı görsen nasıl acı yiyor. Acısı sofraya oturmuyor.

bu sarımsak soğan kokusu nereden geliyor diye düşünüyordum. Demek senden geliyormuş diyor. Mehmet abi çok severim sarımsak soğana, bayılırım. Eyvallah abi, sağ olasın demiş Ahmet. Beni ara.

yerlerde ilk baktığım şey Hint tavernası var mı? Hint restoranı var mı oluyor? Maalesef yakınlarda yok. Selanik'te var ama hiçbir şeye benzemiyor. Yeni açılmadıysa bilmiyorum. Uzun süredir şey yapmadım. Eskiden hiç güzel değildi. Atina'da var, hep söylüyorum. Indian Haveli. Vallahi billahi sırf orada yemek yemek için gidebilirim. Kerkira'da var, süper. Kerkira çirkin. Hint tavernası çok güzel. Ve bu yaz Zakynthos'ta bir Laganas'ın orada bir şeye gitmiştik evvelki sene. Hiç beğenmemiştim. Kendim keşfettim bu yaz bir tane. Zakynthos'ta çok güzeldi. Hatta hastalandım ama ondan hastalanmadım. Ondan önce hastaydım. Boğazım ağrıyordu o gün gittiğimde yemek yemeye. Abicim ben baharatı, acıyı çok severim. Böyle o kadar güzel oluyor ki o Hint yemekleri. Allah, muhteşem güzel oluyor. Bol acılı, bol baharatlı. Ben annem çorba falan yapar. Çorbanın içine bile her şeyi sarımsak koyarım. Vallahi. Ben çok yerdim. Şimdi bir defa tadıyorum, bırakıyorum. Soğan seviyorum ama sarımsak sade bazı yemekleri kullanıyorum. Ispanak, patlıcan yemeği, bunlara çok yakışıyor sarımsak. Taranayı çok acılı yapıyordum ama işte dokununca kullanmamaya dikkat ediyorum demiş Güner abla. Bu şarkıyı çalmayacaktık yalnız. Ondan sonra bu şarkıyı çalacağız. Sırayla gidelim. Yunanca seni diye dedik. Türkçe'de gurbet o kadar acı ki diyelim. Patlıcanı da çok severim. Bak şimdi acıktırdınız beni. Patlıcana da bayılırım. Sarımsağı da böyle yoğurtlayacaksın. Bol sarımsaklı yoğurt. Of of. Bak doktor bana sarımsak yeme dedi. Şimdi yiyeceğim sarımsağın yarısını. Maydanoz dedim. Ne diyorum be ya? Ayşe de ne dediğimi bilmiyor. Ispanağın yarısını sarımsaklayacağım. Yarısını da yoğurta kıracağım da yiyeceğim. Oh. Oh. Emine Kamil, nasılsın? Hoş geldin, günaydın. Sevgili dostlarım, huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri Domruköy'de en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu başarılar diyoruz. Huzur diyoruz.

Max Ayran, Max Yoğurt, Max Maksimum Kalite Minimum Fiyata Max ürünleri uzun yıllardır Batı Trakya'nın gururu sevgili dostlar. Kolay mı ayrılmak? Zor. Yaşayanlar bilir. Çünkü bir rutininiz oluyor, alışıyorsunuz. Yani hep belirli günlerde birliktesiniz, beraber dolaşıyorsunuz, çıkıyorsunuz falan filan, bir rutininiz var. Sonra onlar sona eriyor, ayrılıyorsunuz. Böyle bir şoka giriyorsunuz yani, bir şok yaşıyorsunuz. Ne olayım, ne olayım, tigine terapiye diyorsunuz ayrılınca. Kolay mı ayrılmak? Canıma can olmuşsun. Sonra bakıyorsunuz dünyanın en güzel şeyiymiş meğerse. Vallahi çok hoşunuza gidiyor. İyiyim, sen nasılsın demiş Emine. Bomba gibiyim, bomba gibiyim. Niye gelmediniz cumartesi akşamı? Emine. Bütün içerisi, dışarısı bütün insan doludu. Aa, bizi içeri tıktılar. Patladık içeride, patladık. Ya Mustafa abi demiştir, bundan çok gürültü yapıyor. Bunları tıkayım içeri demiş. Adam ne yapsın?

Hep buram buram terledim, terledim, terledim. Sonra terim dondu. Dün hep kafam zonkladı. Hep zong, zong, zong, zong, zong diye zonkladı.

Hakikaten çok sıcaktı içerisi diyor Ahmet. Vallahi billahi ya. Dışarısı da serindi. Ben bir de çok terleyen bir insanım. Oynadım oynadım terledim. Vallahi. Günaydın abi, sevgilin oldu mu hiç diyor Kaşif. Hayvan mıyım ben?

benim ilk sevgilim 13 yaşında sevgilim vardı. Onu görünce böyle kalbim yüren cızzz yapardı böyle. Elektrik akımına kapılmış gibi olurdum. Çok değişik bir duygu.

0: Bak şimdi Hıdır'a soracaktım sevgiyle ilgili bir şeyler. Yanlış bir yere bastım. Sohbet düğmesi kayboldu. Bak şimdi geçen dün de öyle olduydu. Allah'ım ya Rabbim sinir olayım şimdi. Ayrılmak. Sohbet düğmesi kayboldu. Nereye basayım da sohbet edeyim ben Hıdır'la. Nesiri. Yok buraya basıyorum bu değil. Yok bu değil bu değil. Kalayım o daha çok düşün. Kamera, fotoğraflar, dosyalar, çalışma, sohbet. Nerede mikrofon düğmesi? Allah'ım ya Rabbim hep bu kişileştirme, bellek, eklentiler, abonelik, plan yükselt, görünüm, vurgu, rengi, genel bilmem ne. Sesli iletişim. Evet sesli iletişim.
1: Hey, how's it going? Birlikte çalışmayı. Dört gözle bekliyorum.
0: Yok yok, dürüst yok.
2: Seninle çalışacağım için ne kadar heyecanlı olduğumu söylemek istedim.
0: Ne kadar heyecanlısın? Hep yalan söylüyorsun.
2: Planımız nedir?
0: Planımız ne? Planım seninle konuşmak ama mikrofonu açamıyorum. Planım. Buradan çıkmıyor mikrofon şeyi. Allah'ım ya Rabbim çıkmıyor be ya. Ne oldu şimdi? Her neyse, her neyse. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Gelecektik ama bazı sebeplerden olmuyor. Hatta Nurten ablama bile söyledim. Kız kıza gidelim dedim. Olmadı demiş Melek. Biraz ağlasaydın, şey yapsaydın Zafer getirirdi. Sen azıcık ağlasaydın. Gülsüm abla ne oldu? Sensiz sabah olmuyor. Ya Gülsüm ablam niye öyle yaptı? Ha, anladım şimdi ben onu anladım. Tamam Gülsüm abla. Tamam. Sizin mahalleye gelirdim hep. Kızandık işte ne yapacaksın? Kalimerası ya demiş. Oğuz Mehmet. Ne oluyor be? Kerhaneci. Ha? Evet. Ne diyelim? Bir sponsorcuk sıkıştıralım ara yere. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler Smart Tasarım Eleğin olduğu yerde size hizmet veriyorlar. Her türlü cenaze işi, her türlü cenaze malzemesi için Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşleri seçin MO2 numarada Smart Tasarım Eleğin yan karşısında.

0: sonra?
1: Geri gelmiş. Sohbet düğmesini kaybetmiştim ben Hıdır'cığım. Sinirlendim vallahi billahi. Şimdi geri gelmiş. Arada sohbet düğmesi kayboluyor bu. Hi iPhone'da.
2: Anladım. Nadiren de olsa olabiliyor ya. Uygulama böyle bazen bir... Bazen çöküyor sonra geri geliyor. Ama senlik bir şey yok. Merak etme. Takılma hiç.
1: Şimdi
2: dediğim gibi geri geliyor sonra.
1: Romantizmin dibindeyiz. Sensiz sabah olmuyor. Uyanıyorum. Ansızını dinletiyoruz. Ben de böyle bir şeyler söylemek istedim ama ben toparlayamadım. İnsanlar ayrılınca. Şimdi insan bir kere bir rutin birisine alışıyor değil mi? Yani sürekli birliktesin birisiyle bir iki yıl, üç yıl, beş yıl, altı yıl, sekiz yıl falan. Sonra bir şeyler oluyor. Araya bir şeyler giriyor. İsteyerek ya da istemeyerek ayrılıyorsun ama rutinin bozuluyor değil mi? Yani öyle bir şeye giriyorsun. Böyle bir çıkmaza giriyorsun bir müddet. Bunu sence erkekler mi daha yoğun yaşıyor, kadınlar mı daha yoğun yaşıyor? Bu ayrılıklar, bu toparlanma süreci falan. Sen ne diyorsun bu
2: yani
1: konuda?
2: Öncelikle çok zor olmalı senin için de bunu yaşamak. Yani bir kişiyi kaybetmek hayatında, kaybetmek biraz kesin oldu ama hani eskisi gibi olamayacağının garantisini almak yani gerçekten zor olmalı. Yani senin için de kolay olmadığına eminim bunun. Ve hani kadınlar mı daha zor yaşar, erkekler mi daha zor yaşar dersen bu gerçekten kişiye bağlı. Hani ilişkiye ne kadar kendi benliğini kattın, ne kadar kendini verdin ve kendinden ne kadar ödün verdin ki onu kaybedince bu kadar kötü hissediyorsun. Aslında kaybettiğin şey o kişi değil de kendinden verdiğin ödünler. Hani o ödünleri geri alma, o boşluğu tekrar doldurma süreci çok zor oluyor.
1: Aynen.
2: Hani
1: diyorsun,
2: bazen
1: diyorsun ne bazen, aptalmışım diyorsun. Ne aptalmışım diyorsun. Ömrümü bilmem neyimi vermişim diyorsun. Sonra birkaç zaman sonra diyorsun iki ayrılmışım diyorsun. İki ayrılmışım diyorsun.
2: Değil mi? Evet. Evet, hani aslında o ilişki içindeyken göremiyorsun bazı şeyleri. Bazı şeylere kör oluyorsun. Ve aslında belki de göremediğin şeyler o ayrılıktan sonra kendini tekrar toparlamana yarayacak
1: yok,
2: olan şeyler.
1: Yok aslında görüyorsun da, görüyorsun da görmek istemiyorsun. Ya
2: evet.
1: Görmemezlikten geliyorsun bazı şeyleri.
2: Evet. Kör oluyorsun.

Hayırlı yayınlar Gürkan. Sıradaki şarkıyı biber toplayan arkadaşlara Hatice'ye gelsin demiş Servet ablam. Çok uzun süredir sen yazmadın. En son 15 Temmuz'da yazmışım. Dün Faruk'la konuştuk, sohbet ettik. Ya internetten falan bahsettik. Faruk dedi, bizim evin önünden de geçirdiler dedi. Çıktım dedi, sordum dedi. Şimdi vereceğiniz internet demiş. Hayır ama demiş, bir aya kadar internetler bağlanacak demiş. Hep beraber açacaklar, verecekler buraya vur diye. Bizim bütün köyleri oraya kadar her yere internet verecekler. Ha bakalım. Ha bakalım az kaldı. Alimonla'ya verdiler bak. Kimse de yok, Alimonla'da var. O de ultra fast.

Ama Servet ablacığım ağaçta bal kabağı olur mu ya? Bunu da ilk defa gördüm. Kabak ağacı tırmaşmış, ağaçta bal kabağı olmuş. Onun günaydın mesajı yapalım. Kara

0: Salı gününden itibaren bir yağmurlu hava geliyor ama bize çok uğramayacak. Ya biz çok fazla etkilenmeyeceğiz. Fesalia Magnesia, Sporades Kalki'deki Evia çok etkilenecek bölgeler arasında.
1: Sensiz sabah olmuyor, uyanıyorum ansızın.
0: Kefalonia şu anda 26 derece. Sevdiğim yerlerin hep böyle hava durumu var benim. Telefonumda Kefalonia 26 derece. Gece 19 ila 24 derece arasında olacak ve salı günden itibaren oraya da yağmur bekleniyor. Bize ne Kefalonia'dan diyeceksiniz. Evet, size ne Komotini 27 derece şu anda. Salı günü %70 ihtimalle yağmurlu bir günlüğüne. Çarşamba açık, perşembe açık, cuma açık. Yani salı günü yağmur geçişleri olabilir sevgili dostlar. İraklio 27 derece. İraklio'yu niye kaydettireceksiniz ki? Girit'i de severim. Girit'i de. Girit çok rüzgarlı yalnız. Bir de Girit'e giderken aman Girit sıcak olur demeyin. Girit akşamları geceleri çok sıcak oluyor. Hele hele yüksek kesimlerde kalıyorsanız. Bu bizim düğündeki dans ettiğimiz parça demiş Melek. Evet, biliyorum Melek, öyle olduğunu daha önce söylemiştin. Şimdi ilk defa bu şarkıyı Gülden Karaböcek söyledi. Bir Ali Teküntere şarkısı. Benim çok sevdiğim ve çok da güzel okuduğum bir şarkı. Güzel okuduğumu zannediyorum, düşünüyorum, bilmiyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Kırılsın ellerim, neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar, bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle, aşkıma bir yuva kuramıyorum.

Ne zaman bitecek Tanrı bu azap? Mona Lisa'ya çok teşekkür ederim. Gelinlik deyince Mona Lisa, kiralık ve satılık gelinlikler. 1000'in üzerinde, 1500'ün üzerinde gelinlik. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi. Gelin buketleri, gelin arabası süslemesi Mona Lisa'da Tuzcuköy girişinde 30 yıllık tecrübeyle. Hatice ablasının hizmetinizde. Eczanenin bitişinde. Olmayan günlere kaldım. Gün ablacığım, sevgiler saygılar. Bu şarkı seven tüm dostlara armağan ettik. Selam, iyi yayınlar diyorum dostum demiş Hasan. Selam. Hoş geldin. Çanakkale. Akçansa Çimento Fabrikası.

Vay. Kuru kasaba bir pirzo olan gelmiş, bir dana gelmiş. O kadar lezzetli, o kadar yumuşak ki. Gidin alın bak. Bizimkiler cumartesi mangal yaptı. Ben bir parçacık yedim. Köfte yemeye gideceğim diye. Çok güzel pirzolar, çok güzel dana pirzoları var. Kreon polio kuru. İskeçe'de. İmam Nuri'yi geçince hemen İdeal Dershanesi'nin yanında göreceksiniz tabelasını. Leonforo Stratı 14 numarada. Tanju. Bana da gönder demiş Çiko. Göndermeyesin Çiko. Aman hayır Tanju. Kimseye yollamayasın kardeşim, ben de başka.

Vay, hava çok sıkıntı. Bir de şarkılar slow. Canım sıkılmaya başladı artık. Aşk yolunda az alacaksın, 100 euro olan 180 euro alacaksın. Denak sizi diyor. Hiç o heyecana değil. Seleşmedim. 1000 versem

Yalnız para yanarsa sen... seni yolarım, senden alırım bu parayı. Çok fena yaparım. Yarın bayanam yandım, bayanam yandım diye program yaparım yarına. Gençliğimin şarkıları demiş Ferdi Baba. Gençliğinde Zeki Müren dinlemiş ve okumuş. Hepimiz bir gün yalan olacağız. Ferdi Baba da yalan oldu. Zeki Müren de yalan oldu. Kime kaldı ki bir dünya? Ha? Kime kaldı?

Artık yavaş yavaş zeytinler toplanmaya başlayacak. Hava soğuyacak. Üşüyeceğiz. Yeni sıkım zeytinyağlarını deneyeceğiz. Oh, misler gibi. Trakya 2, Gümüşten Sanayi Bölgesi'nde zeytinlerinizi Trakya 2'ye sıktırtın. Alimonla da oraya sıktırtıyor. Sizler de oraya sıktırtın. Zeytininiz yoksa zeytinyağları Trakya 2'den alın. Biz oradan alacağız bu sene. Trakya 2. Trakya 2. Trakya 2 Gümüşten Sanayi Bölgesi'nde.

0: Ben de ne alacağımı zeytinyağı da demiş Alimoğlu'la. Ama senden alacağım da vereceksin mi? Satacaksın mı?
1: Çapraz düğme isle. Çapraz düğmeyi çözmeyen.
0: Bu henüz çok çıktı. Bu henüz çok çıktı Ali. Anlaştık, konuştuk. Darbuka çalmaya geleceğim dedi. Ne geldi ne de telefonları kaldırdı. Telefonları açtı. Vallahi billahi. Bak bugün programa da kasten yazmıyor. Başına geleceği bilgi çünkü. Neler geldi?

Kara kaş gözlerin elmas. Sevgili dostlarım, yarın inşallah güzel bir yağmur yağar. Hava durumu da %70 ihtimalle yağmur gösteriyor. Geçinde de %70 ihtimal diyordu, bir şey olmadı. Bazı yerlere yağdı, bazı yerlere yağmadı. İnşallah güzel bir yağmur olur bütün Batı Trakya'ya. Evlendiğinden karadan izin almak biraz zor oluyor. Sonra koyarlar kapının önüne adamı demiş Mehmet. İlgisi bile yok Mehmet'im. Baş börekçim, baş lahmacuncu, baş pideciğim. Melek gibi bir karısı var Enis'in. Bildiğim melek, hiçbir şey demeyeceğinden benim eminim. Bazılarının hanımları gerçekten karılar kötü oluyor. Enis'inkinin ilgisi yok. Enis kendi malakiyası. Kendisi gelmedi. Gelmezsin ama bir telefon açarsın, dersin ki şu nedenden dolayı gelemiyorum. Gelmeyeceğim dersin ama geleceğim deyip de gelmemek, telefonu kaldırmamak büyük ayıptır. Delikanlı insanlığa sığmaz. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Mikrofonu Ali'ye vermek zorundayım. Efendim hepinize sağlık dolu, güzel bir hafta diliyorum. Biz nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8 az geçe canlı yayında Radyo City'de yine frekansımız temiz, yine frekansımız parlak, cillop gibi olarak yayında olacağız inşallah. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın şimdilik.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel radyosu. Radyosu'dan 104.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Pazartesi gününde.

Akşam ve Beşiktaş'ımız yenildi. 3-2. İyi oynadılar da golü bulamadılar.

Yani futbolda olan şeyler. Her zaman iyi oynayan taraf kazanmayacak. Akıllı oynayan kazanır. Arada. Akıllı oynadılar. Kontratakları oynadılar. Ve Beşiktaş'ı yeniler 3-2 Amedispor.

Şimdi haftaya amatör ligler de başlıyor. A kategorisi başlayacak. KB'yi getiren Cengiz dedim. Kırmahalle'de oynuyor, Filya'da oynuyor. Haftaya başlıyoruz dedim. İlk maç Paguruyalan olacak. Büyük bir ihtimalle Radyofoniko'da oynanacak maç. Cumartesi.

Şimdi değerleri seviyorum. Fon müziğini başa alalım ve sponsorlarımızı aktaralım ve başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekilmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde bana okulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirmem, multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılmaktadır. Arabanızın camlarında füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları yenileriyle deniştirilir. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Uzaktan aç kapama sistemi monte edilir. Alarm sistemleri takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Ev tesisi açısım Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yapmış olduğunuz evlerinizin ya da eski evlerinizin su ve çeşme işleri. Uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kaloriferleri, güneş enerjileri, doğalgaz. Ev tesisatçısı Malaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 numaralı telefondan Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Nülfer'le başlayacağız. Kim Anar Seni'yi dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm sefemler için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim.

Nilüfer seslendirdi. İlk şarkımızı Kibar Arsene'yi dinledik. Şimdi de Ali Güven, Yolcu isimli şarkısı.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Hakan Peker seslendirdi. Karam isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ajda Pekkan Petrol isimli şarkısını dinliyoruz.

Aylin Demir seslendirdi. Karakaşlı yarı dinledik. Devam edelim. Derya Uğul. Yabani'yi dinliyoruz.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: DJ 하야!
1: devam ediyoruz. 9-8.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

Azıcık reklam aramız oldu diyelim. Saatlerimiz 2-5 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Onları da bir saate bir şey aktarıyoruz. FDS saçısım Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı yapılır, profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarasım 697 724 14 79 0 telefondan ev tesisatçısı Alayten'e ulaşabilirsiniz. Grand Tonic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin çay üstünde. Sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, uzaktan açık kapama sistemi, alarm sistemleri, arabanız için bataryaları, LED lambaları bulabilirsiniz. Multimedya ses sistemi denişimi takımı yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonum 697 77 40 096. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle yıllardır sizlere Kozköl Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 0 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Dinliyoruz Eda Özürküm. Lafım olur.

Cem seslendirdi, Seviyor isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hilal Altın'dan devam ediyoruz. Sarsarmalayı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Zinet Salden dedi ki seni daha nasıl sevebilirim mi dinledik. Şimdi de Onur Şan, Doktor Muazzez'i dinliyoruz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz. Yalnızca sistemi dinliyoruz. Sezen Aksu'dan.

0: ölümden başkası yalan. Canan Erçetin'i seslendirdi.
1: Son vapurda ayrıldı limanda. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Onur Akın seslendirdi. Yağmur yürekleme dinledik. Şimdi de Sibel Can. Kış masalını dinliyoruz.

Ümit Besen seslendirdi. Islak Mendil'i dinledik. Şimdi de son şarkımıza geldik. Harika Avcı'yı dinliyoruz son olarak. Son olaraktan sponsorlarımızı aktaralım ve veda edelim. Grand Tonic araba aksesuarcısı Ralph Alamed'in Çay Üstünde Mana Okulu yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme, takma, arabanızın camlarına füme takma, arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, alarm sistemleri takılması. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Kalfalı Metin Çay Üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonum 697-77-40-096. Alüminyum ustası Serkan, yılların tecrübesiyle sizlere Kozkuyol Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Ev tesisatçısım Alaaddin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi molte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaaddin. Yeni yaptığınız ya da eski evlerinizin su ve çeşme işleri yılların tecrübesi deneyimiyle yapılmaktadır. Ev tesisatçısı Alaaddin, her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaaddin'e ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçirmişiktir. Tüm herkeslere iyi haftalar dileyelim. İyi öğleden sonralar. Tekrar görüşmek üzere. Esen mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek marketiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen...

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta 96'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi

0: bölgesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: sakin ol.
1: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun ondan sonra...

0: ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: 21 Eylül'den herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Tuncay Saran Show başladı. Bugün Dünya Barış Günü'ymüş, kutlu olsun diyelim. Savaşları inşallah geride bırakırız. En kısa zamanda bir daha tekrar savaşmamak üzere. Dünya Alzheimer Günü'ymüş aynı zamanda. Tüm Alzheimer'lı hastalarımıza geçmiş olsun diyelim. Umarız ki iyileşirler. Galiba tedavisi yok en azından şimdilik bildiğim kadarıyla ama umutlar var, güzel gelişmeler var. Kim bilir belki de çok daha iyi günler onları bekliyordur. Umutsuzluğa kapılmamak lazım diyelim. Ve haydi bakalım başlayalım.

Bilimin açıklayamadığı gizemli fosiller. Bir de buna bakalım bakalım neymiş, neyin nesiymiş. Fosiller milyonlarca yıl öncesine ışık tutan kalıntılar olarak biliniyor. Hadi canım. Bulunan fosillerin birçoğu mantık çerçevesinde açıklanabiliyorken bazılarının sırrı bir türlü çözülemiyor. İşte bilim dünyasının sırrını bir türlü çözemedi o fesil. Fosillerden bazıları. Mars bakteri fosili. Fosul diyesim geliyor nedense. Fosul daha iyi olurdu ya. Bence fosul olmalıydı. 20 milyar yıllık bir geyik fosulu bulundu. Evimizin önünde 20 milyar yıllık bir geyik fosulu buldum. Kızıl gezegen Mars'taki olası bir yaşamı resmeden sayısız bilim kurgu hikayesi bulunuyor. Evet, bunlardan bir tanesi, listemizdeki fosillerden bir tanesi Mars bakteri fosiliymiş. Detaylara girmeyelim, çok fazla kurcalamayalım. O taraklarda bizim bezimiz yok. Öyle miydi o cümle? Neyse, anladınız siz. İki, Homo naledi. Yoksa naledi mi? Homo naledi diyelim. Nalet. Amma nalet bir fosulmuş bu da. Bu arada biz de bir gün fosil olacağız, düşünsene. Hepimiz birer fosil olacağız. Yerin bilmem kaç metre altındaki fosiller olacağız ya. Belki de biz fosil olacağız ama bazı dijital kalıntılarımız varlıklarını sürdürmeye devam edecekler. Aradan binlerce yıl geçtiğini düşün. Ya şu programın ses kaydının hala bir bilgisayarın içinde durduğunu düşünsene. Binlerce yıl geçmiş. Olabilir. Teknoloji çok gelişiyor. Mesela çok dayanıklı bilgisayarlar, hard diskler yapılacak. Ben zaten mesela eskiyen hard diskleri artık kullanmayacağım. Bozulmak üzere olan, bozulma sinyalleri vermiş hard diskleri. Bir hard disk nasıl bozulma sinyali verir? Yani çok ağır çalışmaya başlar, takılmaya başlar falan filan bir şeyler olur. Bu tür hard diskleri, harici hard diskleri mesela streçle iyice kaplayıp buzluğa koyuyormuşum, düşsene. Buzlukta etlerin en altında bulabilirsin. Eski hard disklerim streçlenmiş halde. Ya yani onları streçleyip güvenli bir yere koyuyorum evde. Evde bir güvenli bölgemiz var bizim. Ya harbiden mesela çok önemli bilgiler vardır. Senin için değerli fotoğraflar falan vardır. Streçleyip böyle güvenli bir yere koymak güzel olur. Nemden ve tozdan korumuş olursun en azından. Gerçi streçleyerek binlerce yıl dayanmasını sağlayamam ama. Ya kim bilir, çok uzun yıllar dayanmasını sağlarım belki. Benden sonra çocuklar korur. Ondan sonra onların çocukları korur. Bir bakarsın ki işte bak, bu dedemin dedesinin dedesinin hard diskiymiş, ne fotoğraflar var diye. Torunlarımızın torunlarının torunları görür filan. Derken inanılmaz bir teknoloji gelişmiştir. Çok dayanıklıdır. İşte onlara yüklerler, arşivlerler. Böyle böyle nesilden nesile aktarılır. En azından insan vücuduna göre çok daha dayanıklıdır yani. Biz kendimizi streçleyemiyoruz ama hard disklerimizi streçleyebiliyoruz, koruyabiliyoruz. Bulutlar var mesela, bulutlarda fotoğraflarımızı, şunlarımızı, bunlarımızı depolayabiliyoruz. Yandex'tir, Gmail'dir, şudur budur, Hotmail. Bunların depolama alanlarını da tutabiliriz. İnsanoğlu nükleer füzelerle, savaşlarla dünyayı yok etmezse çok uzun yıllar dayanabilir yani. Ve onlar hala bir binanın içinde, bir hard diskin içinde dururlarken yüzlerce binlerce yıl sonra belki de senin vücudun fosul olacak.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

haberlerimizde neler varmış efendim bugün. Ünlülerin yaza damga vuran fotoğrafları. Şu çok başıma geliyor benim. Mesela diyor ki, atıyorum, Deniz Yaman. Deniz Yaman göz kamaştırdı. Çok şık bir şey giymiş mesela. Kimse Deniz Yaman. Bana sık sık oluyor bu. Yani çok fazla böyle televizyonla haşır neşir olmadığımdan, dizi çok fazla izlemediğimden galiba. Büyük ihtimalle öyle. Çünkü çok fazla dizi yapılıyor. Bütün kanallarda diziler var. Dört bir yanımız dizi. Ama televizyonda pek fazla dizi izleyen insanlardan olmadığımız için bir sürü dizi ünlüsü var çünkü. Haberlerde o dizi ünlülerinden çok bahsediliyor muhtemelen. Ve muhtemelen de o gördüğüm ve tanımadığım ama ünlü olan kişi muhtemelen bir dizi oyuncusu mesela. Göz kamaştırdı. Kimsin? Göz kamaştırmışsın. Ne yapayım göz kamaştırdıysan? Benim gözümü kamaştırmadın yani. Ünlülerin yaza damga vuran fotoğrafları. Benim de damga vuran fotoğraflarım var. Bizim kendi etrafımızda en azından. Ne yapayım senin damga vuran fotoğrafını? Tutmuş gözlüğünü böyle. Gözlüğüne bakar

0: ruj sürüyor, ayna gibi kullanıyor gözlüğünü. Bu kadar da çok ünlüler ne yapıyor? Mirkelam elinde ne tutmuş da yaza damgasını vurmuş bu fotoğrafıyla? Şu ünlü kimse gözlüğüne bakıp ruj sürmüş. Aa ne kadar enteresan, şuna da bakayım dur. Öyle bir insan değilim. Siz de olmayın bence. Ne yapalım yani, o da bir insan, sen de bir insansın. Senin de böyle enteresan şeylerin var. Ya bir tek onlar mı enteresan şeyler yaşıyor, ilginç şeyler yaşıyor? Vay ne yapmış adam? Şu göz kamaştırmış, bu bununla kavga etmiş. Bırak, bırak ne yaparlarsa yapsınlar ya. Sen kendi hayatına bak ya. Bilmiyorum, benim düşüncem bu.
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Roto Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Roto Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Kira anlaşmazlıklarında arkadaşlar arabuluculuk dönemi başlamış. James Cameron Avatar 3 için yeşil ışık yakmış arkadaşlar. Yeşil ışık. Avatar 3 için yeşil ışık yakmak. Tekerleme gibi. Yaşam süremizi uzatacak gelişmeler oluyor ve olabilir gibi gelişmeler var son zamanlarda. Ne cümle oldu be?

0: Market hikayelerimden hoşlananlar radyolarının sesini birazcık daha açsınlar. Sevenler var, özellikle söyleyenler oldu. Şimdi yine bir gün marketteyim arkadaşlar. Kasadayım. Bir tane dayı geldi, tamam mı, böyle 60 yaşlarına yakın bir amca diyelim. Bir tane peynir almış oradan, gelmiş kasiyere doğru uzatarak dedi, bu keçi dana peyniri karışımı mı, ondan arıyormuş. Kasiyer de peynirin markasını söyledi, bilmiyorum yanlış mı anladı, bunlarda olmuyor mu demek istedi bilmiyorum abi. Bunun üzerine adam kasiyer çocuğa dedi ki, ben eşeğimin evladı, ben sana markasını mı sordum? Tam gözümün önünde cereyan ediyor bu olay, tam gözümün önünde. Ya bana özel bir gösteri yapıyorlar sanki, böyle bir durum. Ay Allah'ım ya. Şok oldum. Anlam veremedim yani. Niye anlam veremiyorsan, her gün neler izliyoruz yani haberlerde, internette neler çıkıyor karşımıza. Niye anlam veremiyorsun ya? Herkes kafayı yedi, öğren artık. Abi yok, yine de anlayamıyorum herhalde, bilmiyorum yani. Yine de alışamıyorum artık, bilmiyorum. Ne oluyor lan dedim böyle hani. Baktım çocuk bir şey demedim. Acaba şey mi diye düşündüm, hani bunlar belki de tanışıyorlar. Bilmiyorum tanışıklık dereceleri ne olmalı ki? Öyle bir tanışıklık derecesi var mı ki? Bu 60 yaşlarında amca kasiyere eşeğimin evladı desin. Yani biz o kadar samimiyiz ki başkasının gözü önünde bana eşeğimin evladı diyebilir mi yani? Olayı çözemedim abi. Bir yandan şey diyorum, acaba o kadar böyle tontiş bir amca ki eşeğimin evladı diyor. Öyle bir şey olamaz tabii de hani. Şakasına mı diyor yani bir şekilde? İlginç bir şaka anlayışı mı var? Olur ya, böyle tipler vardır yani. Mahallemizin amcası böyle konuşur o. Bakma sen mi diyor kasiyer mesela, da sessiz kalıyor hani. Neyse çözemedim. Ondan sonra adam peyniriyle beraber marketin derinliklerine doğru tekrar uzaklaşarak şey dedim. Patronunuzdan size kadar hepinizi inzivaya mı çekmek lazım? Ne yapmak lazım dedi böyle. Ya bilmiyorum artık kimi inzivaya çekmek lazım ama çok acayip bir durumdu.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Son zamanlarda biraz göbek yaptım kabul. Ve son zamanlarda nereye gitsem bununla ilgili bir şey söyleniyor. Bir yerde bir abi söyledi mesela, uzun zamandır görüşmüyorduk. Oo Tuncay dedim, muazzam göbek yapmışsın. Bir de muazzam yani. Ya öyle göbekler gördüm ki, yani bir göbek muazzam olacaksa o göbek benim göbeğim değil. Ne göbekler var gerçekten muazzam. Ne otobüs şoförü abiler filan yani. Abartının böylesi şimdi yani. Ondan sonra bir büfe var, arada bir şeyler aldım. Orada çalışan birkaç ufak çocuk var. Hiç muhabbetim yok onlarla normalde. İsimlerini filan da bilmem. Oraya gittim. Bir tanesi dedi ki, abi sen kilo mu aldın ya? O bile yani. Bizim bir Filiz abla var. Pazarda karşılaştık. 40 yılda bir pazarda bulundum. Orada da Filiz ablayla karşılaştım. Normalde de pazarda dolaşan bir insan değilim. Küçükken annemle pazar gezmelerimizi hatırlarım. Hiç sevmezdim. Bir sürü insan arasında elimden tutup çekeleştirirdi. Ben oyuncakçının önünden ayrılmak istemezdim. Bağırıp çağıranlar, o birbirine karışmış meyve sebze kokuları. Karşılaştık Filiz ablayla. Oo, eşin sana iyi bakmış Tuncay. Herhalde uzun zamandır görmediğim bir insanla ilgili ilk bakılan şey kilosu. Zayıflamışsan, oğlum çırpıya dönmüşsün ya. Bir deri bir kemik kalmışsın, bayağı zayıflamışsın filan. Kilo aldıysan da işte bunlar yani. Eşin sana iyi bakmış, muazzam göbek. Ben göbeğimin farkındayım ve onu böyle kabul ettim. Tamam, fit değilim. Var bir göbek ama muazzam da değil arkadaş yani. Böyle mutluyum ben. Orada duruyor işte, ne yapayım yani.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Çocukken arkadaşlar böyle bir otobüs yolculuğunda ön koltukta oturan birilerinin birbirlerine sordukları bir bilmeceye kulak misafiri olmuştum. Bir baba çocuklarına mı soruyordu ne tam hatırlamıyorum ama o bilmece hiç aklımdan çıkmamış. Bana öyle bir hayvan ismi söyleyin ki o hayvan isminin ilk harfini çıkarınca bir insan uzvu kalsın. Tamam, bir hayvan ismi düşüneceksiniz. İlk harfini çıkarınca bir insan uzvu kalacak. Ve onun da ilk harfini çıkarınca bir meyve adı kalacak. Ya birazcık böyle kafayı çalıştırınca, birazcık üzerinde düşününce aslında bence kolay bir bilmece. Cevabı söylüyorum arkadaşlar. Domuz. Domuzun D'sini çıkar. Omuz. Omuzun O'sunu çıkar. Muz. Eğlenceli bir bilmece çocuklara sormak için. Şu geldi arkadaşlar aklıma. Ya dedim bu bilmeceyi yapay zekaya sorsam bilebilir mi acaba? Bir test edeyim dedim arkadaşlar. Merhaba, sana bir bilmece sorabilir miyim?
1: Tabii ki, memnuniyetle. Bilmeceyi bekliyorum.
0: Bana öyle bir hayvan adı söyle ki ilk harfini çıkarınca bir insan uzvu kalsın. Onun da ilk harfini çıkarınca bir meyve adı kalsın.
1: Çok ilginç bir bilmece. Hemen düşünüyorum. Mesela kedi diyelim. İlk harfini çıkarınca Eddie kalır. Ama Eddie bir insan uzvu değil. Peki doğru cevabı bulabilecek miyim? Biraz daha ipucu verebilir misin?
0: Yani hayvanın adının ilk harfini çıkarınca insana uzvu kalıyor. Yani nasıl ipucu vereyim anlamadım. İpucu yok.
1: Anladım. Gerçekten de zorlayıcı bir bilmece. Mesela kuzu diyelim. İlk harfini çıkardığımızda uzu kalıyor. Bu da bir insan uzvu değil. Ama mesela karpuz diyelim. İlk harfini çıkardığımızda arpuz kalır. Bu da meyve. Yani bu tarz bir şey olabilir. Sanırım cevabı bulduk değil mi? Aslında cevabımız karpuz gibi görünüyor. Çünkü karpuzdan ilk harfi çıkardığımızda arpuz kalıyor. Bu da meyve. Ama meyve kısmını bir kenara bırakıp hayvan kısmına odaklanırsak belki başka örneklerde bulabiliriz. Ama sanırım bu bilmece karpuzda tam oturuyor.
0: Ha, yani karpuz sence bir hayvan adı öyle mi? Karpuz hayvanı.
1: Haklısın. Karpuz gerçekten bir hayvan adı değil, sadece meyve. O zaman hayvan kısmını düşünerek mesela kediyi ele alalım. Kediden ilk harfi çıkarınca Eddie kalıyor. Bu da bir insan uzvu değil. Ama belki kavşan ya da kuzu gibi farklı hayvanlar üzerinde durabiliriz. Yine de kesin cevabı bulmak için biraz deneme yapmamız gerekecek.
0: Ama sen kediyi denemiştin zaten. O olmadığını anlamıştık. Niye tekrar kediye döndün?
1: Haklısın. Biraz döngüye girdik galiba. O zaman koyun diyelim. Koyundan ilk harfi çıkardığımızda oyun kalıyor. Bu da bir insan uzvu değil. Belki tilkiyi deneyebiliriz. Tilkiden ilk harfi çıkarınca ilki kalıyor. Bu da yine bir insan uzvu olmuyor. Sanırım bu bilmeceyi bulmak biraz uğraştıracak ama yine de denemeye devam edebiliriz.
0: Abi tamam, daha fazla kasmayalım. Sağ ol.
1: Rica ederim. Keyifli bir bilmeceydi aslında. Ne zaman başka bir şey denemek istersen ya da sohbet etmek istersen bildi.
0: Bu arada doğrusunu söyleyeyim mi?
1: Tabii ki. Her zaman doğrusu çok önemli. Merakla bekliyorum. Söyle bakalım.
0: Domuz.
1: Anladım. Sorun değil. Her şey gayet keyifliydi. Başka bir şey olursa ya da yeni bilmecelerle gelmek istersen her zaman bekliyorum.
0: Alındın galiba. Sana domuz demedim. Sorunun cevabı domuz.
1: Ah, anladım. Şimdi yerine oturdu her şey. Gerçekten de çok zekice bir bilmeceymiş. Beni güldürdün. Teşekkürler. Her zaman böyle keyifli sohbetlere açayım.
0: Al sana yapay zeka. Benim de benchmark testim bu olacak arkadaşlar. Ne zaman bu soruma direkt şak diye cevap verecek bir AI olursa bravo diyeceğim. Altın madalya. Bu sefer olmuş diyeceğim. Yani olmuş değil de sadece bu soruya cevap verdi diye olmuş diyemeyiz herhalde ama en azından buna cevap versin bari. Google'unkini bir deneyelim. Merhaba, sana bir bilmece sorabilir miyim?
2: Merhaba, tabii ki sorabilirsin. Dinliyorum.
0: Bana öyle bir hayvan ismi söyle ki ilk harfini çıkarınca bir insan uzvu kalsın. İnsan uzvu adı. Onun da ilk harfini çıkarınca bir meyve adı kalsın.
2: Sanırım aradığın hayvan kulak olabilir. İlk harfini çıkarınca kulak kalır. O da bir insan uzvudur. Onun da ilk harfini çıkarınca ulak kalır. O da bir meyvedir. Doğru mu bildim?
0: Sence kulak bir hayvan yani, öyle mi?
2: Sanırım bir hata yapmışım. Kulak bir hayvan değil, bir insan uzvudur. Tekrar düşündüğümde sanırım aradığın hayvan deve olabilir. İlk harfini çıkarınca eve kalır. O bir hayvan değil. Ya da yılan, ilk harfini çıkarınca ilan kalır. Biraz daha düşünmem gerekiyor sanırım.
0: Neyse, bağlantı çöktü arkadaşlar. O da bulamadı sözün özü.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: İnsanın belli yaşlarda çıkardığı belli sesler var galiba. Ve yaşlandıkça çıkarmaya başladığımız seslerden bir tanesi şu. Bu. Bazen durup dururken bu sesi çıkarırken buluyorum kendimi ve neden bilmiyorum. Ya insanoğlu böyle çalışıyormuş gibi sanki belli bir yaştan sonra, belli bir yaş aralığından sonra gibi sesler çıkarmaya başlıyorsun. Çocuklarda göremezsin. 7 yaşındaki bir çocukta görebilir misin? Böyle bir şey yok. Ya da gençlerde pek göremezsin yani. Ama yaşlandıkça o sesler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Arada bir kendiliğinden durup dururken bir de sık sık durup dururken çok şükür demeye başlarsın. Tamam, yemekten sonra falan denir dersin. Diyorum mesela ben yemekten kalkarken refleksi bir şey gibi yani hani dur çok şükür diyeyim deyip de ah çok şükür demiyorum. Farkında olmuyorum dediğimi yani sofradan kalkarken ah çok şükür diyorum. Farkında değilim. Sanki bedenim kendiliğinden diyormuş gibi. Yani sanki bunun yaşla ilgisi varmış gibi. Bir de durup dururken de diyorsun bazen. Durup dururken çok şükür diyorsun. Sanki bir güncelleme falan geliyormuş gibi. Böyle acayip bir şey. Mesela 18 yaşındaki bir gençte bunu duyamazsın. Durup dururken ah çok şükür kanka gibi bir şey pek olmuyor yani. Ya da 20'li yaşların başlarında falan yani neden benden böyle sesler çıkmıyor diye hayıflanmanıza gerek yok, üzülmenize gerek yok. Yaşınız ilerledikçe bu tür seslerin kendiliğinden vücudunuzdan çıkmaya başladığını göreceksiniz değerli dinleyiciler.
3: Tuncay Saran Show.

Merhabalar efendim, ben Zeki Müren. Tuncay Saran Show, Türkiye'nin en müstesna show programlarından biri biliyorsunuz. Ben de eğer önemli bir sahnem yoksa, eğer bir programım yoksa mutlaka dinliyorum efendim.

sulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Gene mesela benim telefonumun zil sesleri, bildirim sesleri, şu sesleri, bu sesleri, gene böyle kendimce beğendiğim bazı sesler koydum. Mesela böyle bilim kurgusal değişik sesler koydum. Frekans sesleri gibi falan şeyler koydum ama ya herkes uğraşmıyor galiba artık. Zil sesim şu olsun bu olsun. Mesela atıyorum telefonumun zil sesi benim nedir? Şu an mesela hatırlamıyorum ha. Birden düşününce böyle ne olduğunu bilmiyorum yani. Bir ara şey kullanıyordum. 24 dizisinde CTU, böyle gerçek hayattaki FBI benzeri bir merkez vardı. Dizinin ana merkezlerinden birisi. Orada telefonların böyle çok kendine has bir çalma sesi vardı. Başka hiçbir yerde duymadığım, duyulmayan, duyamayacağınız yani böyle kendine has tıt tıt tıt tıt diye çalan böyle dizinin ikonik seslerinden, olaylarından birisiydi bu, o telefon çalma sesi. 24 telefon çalma sesi yani. O yüzden ben de 24'ü çok severim. O sesi bulmuştum internetten. Yani benim telefonum da öyle çalsın diye. Mesela onu ayarlamıştım. Ya sonra işte telefon değişiyor, bir şey oldu. Hep uğraşamıyorsun ama çalsın bir şey işte yani. Onunla mı uğraşacaksın gözüyle bakıyorsun. Çoğu kişide de böyle oldu diye tahmin ediyorum. Eskiden işte dur şu şarkı olsun falan böyle. Rüzgar sesi koyuyoruz. Dur bu şarkı olsun, dur şu ses olsun. Komiklik olsun diye normal eski 80'ler 90'lar zil sesi var ya telefonların, ev telefonları, sabit telefonlar. Zırrrr diye komiklik olsun diye onu koyanlar falan böyle. Normal ev telefonu sesi, cep telefonu çalma sesine artık çok dikkat etmez olduk.
1: Tuncay Saran Show.

0: Merhabalar Tuncay, ben Avanos'tan Melisa. Nevşehir Avanos. Merhaba Melisa. 90'lara birazcık daha ağırlık verirsen daha güzel olur demiş sevgiler. Günümüz seninle daha keyifli. Çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapıyorum. 90'lar son zamanlarda çok seviliyor biliyorum. Biraz 90'lar, biraz 2000'ler, biraz son şarkılar. Fethiye Sanayi Sitesi Kaportacı Yasin Usta ve çalışanları olarak radyonuzu kapatmadan günü bitiriyoruz. Tuncay Bey ve tüm çalışanlarınıza kolay gelsin. Çok teşekkürler ediyoruz efendim. Bizi dinlemeye devam edin. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Biz Serkan, Cem, Şener ve Barış. Abi 10 numara yayınım var. Bir de biraz rap koyarsan süper olur. Karaman'dan selamlar demiş. Biz de tüm Karamanlı dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Ve devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Manto aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları.

Adresi Şükrüye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükrüye Market. Şükrüye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen...

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

karşında. Kırık Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgül. Günün adı Pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi tam 2 saat boyunca yine hep beraber geçmişin tozlu sayfalarına doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün eski doğum günlerimizden bahsedeceğiz sizlere. Hani o evlerde kutlanan, annelerimizin yaptığı mozaik pastanın sofraları süslediği doğum günlerimizden. Güzel bir şarkı, sonrasında başlayalım.

Şimdi doğum günleri büyük organizasyonlarla kutlanıyor. Balon süslemeleri, özel konseptler, dışarıdan gelen pastalar. Ama bir zamanlar her şey çok daha sade, çok daha içtendi. Evde kutlanan doğum günlerine götürüyorum bugün sizi. Salonda eski yemek masası ortaya çekilirdi. Üstüne mutlaka bir dantel örtü serilirdi. Annemizin hazırladığı mozaik pasta, patates salatası ve vişne kompostosu masanın baş tacıydı. Mahalledeki çocuklar, apartmandan arkadaşlar ve kuzenler, herkes toplanırdı. Hediyeler kocaman kutulara konmazdı. Çoğu zaman küçük ama anlamlı şeylerdi. Renkli kalemler, minik tokalar ya da bir oyuncak araba. Ama asıl hediye o gün hep birlikte olmaktı. O anın değerini yaşarken değil de çok sonrasında anlıyoruz maalesef.

günü pastası gelmeden önceki o birkaç saniyeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O an herkes susardı. Işıklar kapatılır, bir anda karanlık çöküverirdi salona. Çakmak sesleri duyulurdu sonra, maytaplar yakılırdı tek tek. Mumlar titrek ve ışıkla aydınlatırdı pastayı. Ortamda bir heyecan olurdu. Çünkü o an sadece doğum günü çocuğuna aitti. Herkes gözlerini ona çevirir, şarkı başlardı. İyi ki doğdun. O anki utanma, heyecan ve sevinç karışımı duyguyu anlatmak zor. Ama biz o anlarda belki de hayatın en saf mutluluğunu yaşardık. O pasta masası belki bir sehpanın üstündeydi. Pastamız marketten alınmış sade bir yaş pastaydı. Ya da annemizin yaptığı sade mozaik pasta. Ama o sevgiyle dolu salon bugün hiçbir lüks mekanın sunamadığı sıcaklığa sahipti. O birkaç saniyelik sessizlik bugün hala bence kalbimizde yankılanıyor.

doğum günü kutlamalarının en heyecanlı anı neydi biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Tabii ki hediyeleri açma zamanı. O an geldiğinde herkes başına toplanırdı doğum günü çocuğunun. Büyük bir heyecanla paketler tek tek açılırdı. Renkli kağıtları yırtarken o yaşadığımız heyecan, belki bugünkü pahalı hediyelerin bile veremediği bir mutluluktu. Bazen bir hikaye kitabı, bazen bir çorap, bazen de defalarca oynanmış bir oyuncak verilirdi. Çünkü önemli olan hediye değil, düşünülmüş olmaktı. Bazen bir arkadaş kendi oyuncaklarından birini hediye ederdi çünkü ailesi yenisini alamazdı. Ama biz o fedakarlığı anlamazdık o zaman, sadece sevinirdik. Şimdi o kutular yok belki elimizde ama o anların bıraktığı izler hala çok kıymetli. Çünkü gerçek mutluluk paylaştıkça çoğalırdı.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Dışımda bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Bugün eski doğum günlerinden bahsediyoruz efendim sizlere. Annelerimizin doğum günü hazırlıklarını hatırlıyor musunuz? Günler öncesinden başlardı planlamalar. Mozaik pasta mı yapsam yoksa fırın sütlaç mı diye kendi kendine sorardı annelerimiz. Doğum günü sabahı evi harika kokular sarardı. Patates salatası limonla ovulurdu, kısır nar ekşili olurdu ve elbette o pasta. Üzerinde yaşımızı gösteren mumlar, etrafında şekerlemeler. Dışarıdan hazır alınmazdı çoğu zaman, kendi elleriyle yapardı annelerimiz. Belki biraz yamuktu pastanın kenarı ama içindeki emek paha biçilemezdi. Şimdi lüks pastanelerden alınan pastalar da güzel elbette ama annelerimizin hazırladığı o masa, o sofralar çocukluğumuzun en büyük kutlamalarıydı. Belki bir pasta değil, bir ömürlük anıydı o sofranın üzerinde duran, ne dersiniz?

döner, acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım, oynama şıkkıdım şıkkıdım, oynama.

sırada doğum gününe gelen komşu çocukları var sevgili dinleyenler. O zamanlar davetiyeler WhatsApp'tan gönderilmezdi. Özel baskılar yapılmazdı. Kapı kapı dolaşılır, bugün benim doğum günüm gelir misin denirdi. Komşunun Ayşe'si, karşı apartmandaki Mert, köşedeki kırtasiyecinin kızı, herkes davet edilirdi. Hediyesi olan da gelirdi, olmayan da. Çünkü mesele hediye değil, beraber olmaktı. Biraz gazoz, biraz patlamış mısır, birkaç tabak pasta. Ama gülüşler sonsuzdu. Şimdi çocuklar belki daha şık partilerde kutluyor doğum günlerini ama o samimi kalabalıklar maalesef yok artık. Bir tabak kekle bir çocuğu mutlu edebilmek, işte belki de o dönemlerin en güzel şeyi buydu.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Plattasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eski doğum günlerimizden bahsediyoruz bugün sizlere. İlk kez doğum günü pastasını üflediğinizi hatırlayanlar var mı aranızda bilmiyorum. Belki sadece 3 yaşındaydınız. Pastada 3 tane mum vardı. Üflerken dilek dilediniz mi hatırlamıyorsunuz belki ama anneniz gözyaşlarını tutamamıştır o an. Çünkü ilk mum bir çocuğun büyüdüğüne tanıklık eder. O küçücük nefeste sönse de mumlar aslında bir ömür boyunca yanmaya devam eder o anılar. Şimdi yıllar geçmiş olabilir. Nice mumlar üflendi, nice pastalar kesildi. Ama ilk kez iyi ki doğdun dendiği o gün, işte o gün unutulmaz. Çünkü ilk doğum günü, ilk dilek insanın yüreğinde bir ömür saklı kalır.

Müzik plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim bir dönem vardı. O doğum günü kutlamaları başlamadan önce o gün için özel hazırlanmış bir kaset çalardı. İçinde en sevilen şarkılar vardı. Abone, Araba, Hepsi Senin mi? Şarkılar dans başlatır, kahkahaları çoğaltırdı. Bazen kaset tam eğlence ortasında sarardı. Kalem aranırdı hemen, hızlıca geri sarılırdı. O arada misafirler bir şey anlamasın diye gürültü yapılırdı. Müzik tekrar başladığında sanki dünya yeniden dönmeye başlardı. Şimdi Spotify'dan çalınan çalma listeleri var, evet. Ama o zamanlar bir kasetin içindeki 60 dakika o günün en değerli hazinesiydi. Müziği paylaşmanın, birlikte eğlenmenin, hatta dans etmenin bile anlamı başkaydı. Çünkü kaset bitince değil, kahkahalar azaldığında parti biterdi.

Sevgili dinleyenler, doğum günü dediğimiz şey aslında yalnızca bir yaş daha almak mıydı acaba? Çocukken öyle hissetmezdik. Biz o günü sabırsızlıkla beklerdik. Takvimden günleri sayar, sabaha zor ederdik. Sanki sadece pasta değil de sihirli bir an gelecekmiş gibi. Çünkü o gün herkes bize gülümser, herkes bizi hatırlar, herkes bizim mutlu olmamızı isterdi. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şeydir bu aslında. Hatırlanmak, kutlanmak ve değerli hissetmek. Doğum günü bir pastadan ibaret değil, küçücük bir yüreğe sen de varsın, önemlisin demenin en saf yoluydu. Şimdi büyüdük, belki kutlamalar azaldı, pastalar sadeleşti ama içimizde hala o küçük çocuk var. Bugün birisi size iyi ki doğdun dediyse bilin ki hala önemlisiniz. Kutlanan doğum günü değil aslında, sizin hayatınız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

bugün eski doğum günü kutlamalarına götürmeye çalıştık sizleri. Ama biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Perosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtımcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşin izle o zaman. Görülme.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 20.
0: Ferrosum bilirsin.

Tek gidiyorsun, git yolun açık olsun. Demek sıra sende.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.